serenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü, türküler için.

sigara içerken, yahut coplanırken, aslardım avluda, affolta atarken, sigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle

duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyordu.

aldandım derim de kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma, ölen aşk yeniden dirilir sanma, özürle kabahat silinir sanma, bu yolda bir yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz, kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz, hem beni hem seni üzme istemem. Bu huzlu hayattan yorulacaksın, zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın, ömrünü bin bölük ölme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah, bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah, sevgisiz kal ama ölme istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim, attığın adımı gözlemekteyim, yürekten severek özlemekteyim. Yine de

0: Radyo Lider İzmir.
1: Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım. Söz

0: gider üzülür.
1: Bilmiyordum hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman?

gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim şavra.

Bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Burası Radyo Lider İzmir Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Lider İzmir.
1: Nereye gizlendimse aşikar oldum. Hedefte gördüler sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Hani olur ya bazen, işte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

0: Araplara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

de sana. Üçüncüsü olmaz bilmen gerek. Bildiğim tek bir şey var. Yalnız seni sevdim. Yalnız seni seviyorum.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden

Hikmeten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider Efendim'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönlünüzü sevindirsin. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. Güzel bir akşam, huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir hafta diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bu haftanın ilk Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında SMS mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım. Bir kısımda standart koğuş mesajlarını WhatsApp üzerinden paylaşacağım. 8'i 5 10 geçeye kadar. Hemen akabinde de kayıt mesajlarımızı 9'a kadar paylaşacağım. 9'dan sonra da canlı WhatsApp üzerinden kaldığım yerden devam edeceğim. Duyan kardeşlerim, duymayan abi kardeş, abla kız kardeşler. Kardeşiniz iki güzel şarkı. Sonrası mesajlarınızı paylaşacak, haberiniz ola. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS üzerinden günün ilk mesajıyla saat 8'e kadar biraz SMS mesajı, biraz koğuş mesajı. Ondan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım saat 9'a kadar kardeşlerim. Duyanlar duymayanlar. Murat abi bence 11'den Muğla'lı Emine Karagöz. Emine Karagöz olmak adına, evet. Muğla'lı Emine Karagöz olmak adına Halil Karagöz radyo başına. Gözlerim unutsa yüreğim unutmaz seni. Ellerim ayrılsa kalbim ayrılmaz senden. Vazgeçmem imkansız imkansız. Senden İzel'den kızımız olacaktı sevgilim Halil'ime armağan olsun. Bence 11'den Işıl Ercan. T3B17'den Ümit Bingöl radyo başına. İlk günkü gibi duruyor hala kalbim ömürlük bende emanet ömrümü ömrüne nasip eden Rabbime şükürler olsun sevgilim. Azer birbirinden vazgeçemem bize gelsin. Lider FM aracılığıyla Kadir Asaf Erdemir kardeşime demek isterim ki bazı insanlar kendini olduğundan büyük göstermeye çalışır ama karakteri konuşunca gerçek ortaya çıkar. Kimseyi küçümseme, kimseyi hafife alma. Saygı gösterene saygı duyulur. Aksi durumda herkes yaptığının karşılığını bir gün mutlaka görür. Ömer Urfa'dan tüm koğuşa ve Kadir Asaf Erdemir'e selamlar olsun. Menemen T tipi B6 koğuşuna yatan aslanım Alçom. Seni çok seviyorum adamım. Bugün görüşe gelemedim. Diğer görüşte yanındayım. Merak etme ne yaparsam yapayım. Kafamda susmayan sesleri ne kadar güçlü gözüksem de taşıyamadım. Yüreklerimi bir bakışınla susturdun. Bir gülüşünle çözdün ya. Ben de bunda hayran kaldım. Sabırla bekledim. En güzel yarınım kara kızım. Ben T3C14'ten Berkay Dağ. Kadın kapalıda yatan Simay Karakaya radyo başına. Amcam Vedat Dağ'ın sana çok selamları var. Amcam için özel birisin. Hücrelerden dolayı mektubun geç almış. Alır almaz cevap yazmış sana. Haberin olsun. Ayrıca yanındaki kardeşin Umay'a da benden çok selamlar olsun. Murat abi ben Eylül Menemen T tipinde yatan Batuhan Mert. Yarın yanındayım nasipse tatlım. Şarkı olarak Belalım Özgür Kaplan. Bugün şarkıları buraya bir not alalım. Belalım. Evet. Kolay gelsin Menemen B15 koğuşundan günlerini geçiren canım oğlum Polat Denerli. Seni çok özledik bir an önce aramızda olursun inşallah seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olun Gazapizm bir anne sohbeti sana ve abin Azat Özdüşü'ye gelsin. Kendinize iyi bakın. Murat abi ben Eylül Menemen T tipinde yatan Batuhan Mert'e özledim seni hem de çok seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı özlemin sana grup Roj'dan. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur. Sadece acizler kalmakta ısrar eder. Büyük uyanışlar büyük artılardan gelir. Yıldız Sil ve Mühür Gözlüm. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Aşk yolculuğundasın unutma. Bunu yolun sonu nereye varacak diye düşünme. Yolun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşün. Gerisi kendiliğinden gelir güllüden sabah olmadan Halil Karagöz. Ben T1B8'den Halil Karagöz. Başkalarının gürültüsünü değil kalbinin fısıltısını dinle. Aramakla bulunmaz lakin bulunanlar da hep arayanlardır. Sonbahar sanattır. Diğerleri ise sadece mevsim. Yıldız Silve dayan yüreğim Halil Karagöz. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, kadın kapalı B9'da olan İrem Erdemir radyo başına. Kurban sana, geçen hafta mektup attım, tahminim eline ulaşmadı, bu cuma alırsın, mektubun içinde filan kesin yazıtı var, yalnız okurken kahkaha atmayasın, iyi mi? Bitkisel hayattasın galiba, yaşadığına dair belirti ver, yoksa Roma'yı yakacağım. Murat abim Allah için Yıldız Silve'den şarkıların şarkısını çal artık. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmayı beklemesi gibi bekliyorum. Senin de ellerinden öpüyorum. Seni seven Ferhat Turgay. Ya Ferhat tamam sözüm söz. Estağfurullah ben de seni seviyorum. Şarkıların. Ben Manisa TTP kapalı cezaevinden Ayhan Tung, namı der Dino. Bu şarkı İzmir Şakran Kadın Cezaevi. B10 koğuşuna bulunan biricim, güzelim sılacığıma gelsin Gülnaz'dan Esmer Meleğim. Selamünaleyküm Murat abi. Başta can dostum Emirhan Zırhlı olmak üzere abim Ahmet Güneş, Muhittin Orak ismini saymadım. Tüm dostlarıma, kardeşlerime canı gönülden selam olsun. Bu yolun sonu ya mezarda ya hapiste biter. Ama ne olursa olsun asla dostunu satanlardan olmayacağız. Herkes kendine yakışanı yapar. Sizi seven sayan Diyarbakırlı Aliş Fidan. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Aliş kardeşim. Buradan benim için çok değerli ve kıymetli olan kardeşlerim Samet Öztunç, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı, Can kardeşim, Fırat Çeling'e selam olsun. Biz sırtımızı dağları titreten Allah'a verdik. Siz istediğiniz dağa yaslanın ve bu arada bütün piyon mağdurlarına da selam olsun. Sizi seven sayan Diyarbakırlı Aliş Fidan. Murat abi şakrantıya ikide atan can dostum Emirhan Zırhlı sana Aycan'ın çok çok selamları var. Nadide Sultan'dan Konyalım Yürü Şarkısı Armağanosu Murat abi bu şarkının bizim için bir anlamı var. Çalarsan seviniriz Aliş Fidan inşallah Aliş kardeşim. Onda notumuzu alalım. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Unutma zaman değerli. Onu kime hediye ettiğine dikkat et. Olmamasına razıyım. Oluyormuş gibi olmasın yeter. Güllü'den öğrettin bana şarkısı Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Ben sende hiçbir kalbin yazına değişmeyeceğim bir kışı sevdim. Uzağında üşürken kendi içimde yanmayı öğrendim. Yıldız sil ve çabuk olalım aşkım Halil Karagöz. Hamdi Kahramanlı Kamil Tinazlar. Ramo'dan Tinazlar, Ali Tinazlar, Emre Tinazlar. Şakran cezaevinde olan Ahmet Tinazlar abimize selamlarımızı iletiriz. Kardeşlerin her zaman yanında. Rabbim tüm kader mahkumlarına sabırlar versin. Yarın mahkemen var abi. Rabbim hayırlı haberlerini verir inşallah. Canımızsın sen bizim. Hamdi Kahramanlı Azar Bülbül'den hüküm giymişim. Ben Foça Aşık'tan Yetiş Ok. Kardeşim Bektaş Ok, Seçkin Ok, Ahmet Ok ve dayım Yılmaz Sonsuz. Benden onlara Ahmet Kaya'dan Kuş Kondu Pencereme çalarsanız sevinirim. Ben Foça Aşık'tan Yetiş Ok, yeğenim Tevfik Ok ve Burak Ceylan Necati Güler kardeşlerime. Bu cezalar bizi yıldırmaz ancak kilo aldırır. Müslüm Gürses'ten maziden biri. Foç aşkı atmakta olan eşim Yetiş Ok. Mesafeler yollarımızı ayırsa da dualarımız bizi birleştirir. Seni seven eşin Murat abim. Hadiseden ara beni çalarsan sevinirim. Ben Foç aşkıdan Yetiş Ok. Şakran kadın cezaevi. B9'da yatan kızım Narin Kuş. Babacım. Ben şu an açıktayım. Sen beni merak etme. Haftaya izne çıkacağım. Allah'ın izniyle anneni alıp geleceğim. Kimseyle tartışma kendine. İyi bak. Seni seven babam Yetiş Ok. Murat kardeşim kızıma bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Babaların babası benim babam. Ben Menemen C6'dan Emirhan Yiğit. Dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmanım düşmanımı da. Ben Kadife Kale'den Vedat Şenkür, kadın kapalı da yatmakta olan sevdiğim Funda'ya abi Yıldız Silve'den, yar yanına geleceğim çalar mısın, bizde ayrıla eyvallah yok, Rabbime emanet ol güzel gözlüm. Ben İbrahim Bulut, A24 koğuşuna selam olsun, başta Özgür Çaldırı, Onur Çaldırı, Onur Gezginli, Musa Durak, Tek Barışcan, Tarım Serkan Kiremitçi, Namıder Cici Kuş, Bedo Toprak, Kale Cemil Yıldız, beni tanıyan tanımayan bütün mahkum abilere, kardeşlere selam olsun. Tek tez vakitte diyelim. Evet, tez vakitte dışarıda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ben Ayvalık Kadın Açık'tan Gül Solak, Şakran Kapalı C9'da yatmakta olan Mert Solak radyo başına. Aslandayım, bugün sesini duydum, çok mutlu oldum, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Özgür günlerimiz yakın, yosun gözlüm. Allah'a emanet ol Serkan Nişancı. Eller üzer Murat abi daima çalarsan sevinirim. İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi ben Ece. B11 koğuşundaki Kardelen Akbaş radyo başına. Annenin sana selamı var. Salı günü kurul var. Dilekçe yazıp başkanla görüşmeni söylüyor. Dilekçe iş konusu için olsun mutlaka. Dilekçeyi yaz kendine. İyi bak iyi çalışmalar. Şakran B13 koşulu olan değerli Mert Toprak radyo başına. Nasılsın? İyisindir inşallah. Özgür günlerimizde buluşmak dileğiyle sana kızdığımı bil ama yerim bende başka. Her şey düzelecek diye umuyorum. Allah'a emanet ol zalimin kızı. Tahsin Pala beni alsınlar çalarsan sevinirim Murat abim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşlerim. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak. Ömrüm seni o kadar çok özledim ki sevgilim. Ama biliyorum en yakın zamanda en güzel günlere kavuşacağız elbet. Bir gün kurban oldum. İyi geceler, seni çok seviyorum. Şakran T4'te yatmakta olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe. Kin tuttuk, mide bulandıracağız. Sevinmeyin, çok fazla yarım kaldık ama yeniden başlayacağız. Cezaevindesin diye vazgeçecek değilim. Duaydar aslanlar gibi beklerim reisim. Kral yıkılmadı, kısa bir tatilden sonra tekrardan sahnelerde olacak. Allah nasip kısmet ederse yarın seni görmeye geleceğim. Kurban olduğum iki gözüm, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol babacan. Mehmet Kızıltepe, Leyla Barut'tan Zarardayım Ziyandayım şarkısı. Gözümün bebeğine yarım gelen bir mesajımız. Şakran T4'te yatmakta olan Mehmet Kızıltepe, Gökhan Kızıltepe, Veli Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Ayas Kızıltepe, Can Abam Aycan Kızıltepe, aslanlarım yıkılmaz dağlarım. Özgür yarınlarda görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun elbet bir gün reislerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Merdo. Aleykümselam Merdo kardeşim. İkinoğlu'da yatmakta olan aslan abim Aydın, Bıçakçı Şerif, Subaşı Saadettin, Bıçakçı Yusuf, Ahmet Kerem, Gülçin, Eyüp Sen. Dörtnoğlu'da yatan abilerim Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan Hakan Vural, hepinize selam olsun. Sizleri seven kardeşim.

dediniz Merdo. Murat abi, başta Aslan abi, Maydan Bıçakçı olmak üzere 4 nolda yatan abilerim, Bornovalı CE, Abdullah Nurdan, İbrahim Oğuz, Saadettin Bıçakçı, hepiniz aslan gibisiniz. Rabbim yardımcınız olsun, sizleri seven kardeşiniz Merdo. Yaşamak direnmektir, şarkısı benden sizlere gelsin. Şakran İşnoğlu, A20 koğuşuna olan Bedo ceviz kıran, kral sıkıntı yok, efsane geri döndü, aslan kafese yakışmaz elbet, bir gün eski günlere geri döneceğiz Bedo. Bu şarkı yüreğimden sana gelsin Alişan, dön hadi her an aklımdasın yavrum. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Aslan abilerim, aslan kardeşlerim, hepiniz Allah yardımcısı olsun. İsmini sayamadıklarım haklarını helal etsin. Fırtınada büyüyen rüzgarda sarsılmaz. Hepiniz aslan gibisiniz. Canım abim Aydın Bıçakçı. Allah'ın izniyle 3 hafta ayaktayım. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Merdo. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı hepinize armağan olsun. Hemen biraz da buraya virgülümüzü bırakalım. Biraz da koğuş mesajlarımızı WhatsApp üzerinden paylaşalım. Bir 10-15 dakika sonra kayıt mesajlarını paylaşacağız kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A19 koğuştan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, değerli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emirgenç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım. Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli, Kasap Doğukan, Çetin yani Hoca, İhsan Erten, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamo ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar, keskinleştik. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T4-19'dan Dodo Çakıcı, burada kader birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime, onun da aynı kandan olmasa da candan olan T1-18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a, koğuşuna bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozyaka, Yeşilyurt, Kadifekale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşiller. Abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık Çağlar, Dil Döken Çetin, Kırtay Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi, geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim, ben Eyüp Öztanık, buradan sizin vasıtanız ile oğlum Yusuf Öztanık Şakran Açağı da çok çok selamlar olsun. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşiller, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmenci oğlu Burak Ceylan ve Yusuf Ceylan'a cani gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ahmet, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ericek'e de selam olsun. Murat'ım, senden bu güzel değerler için ve tüm can dostlar için Tayyip Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can Dürger, Eray Dönmez ve Sedat Altun'a Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2C7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi, Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger Ersoy Dönmez ve Sedat Altun Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Enes Geçik Gökçe, Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüphan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere
Soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz, Yavuz Keke, Tayfun Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet, esaret altında bir de duruşu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbal'dan Serkan Üçer başta olmak üzere. Soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz, Yavuz Keke, Tayfun Oğuzhan, Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A4 koğuşunda yapmakta olan Salih Şen. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslandayım Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbü, Seyip Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Bence 14 koğuştan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yes Mesler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Bizce 14 koşan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasında, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızıyız, siz de haklısınız. T219'da olan değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Asgari'den Bedeli Var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülcegül, Kübra Tepe İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsa kuralsız oynarız ayaklarını. Gözü kesenin gözün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan şu feleğin işine bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulunduğum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özdeşik, Şahin Demir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Cezaevinden, Bayraklı'dan, Dersim'den Dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif, İnce, Kadir, Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3C8'den Yiğit Turan, aleykümselam Yiğit kardeşim. Değerli abim Mert Turan, Gökhan Karakoç, Amrat Tatlı, Selçuk Tüter, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Savaş Kaya, Adem Sabırlı, Muhammed Maya, Cesur Ergön, Murat Güngör, Kemal Argın, ismini yazıp yazamadığım bütün canlara selam ediyorum. Varsa paran pulun alem olur kulun, yoksa paran pulun olur mezar yolun. Murat abi ben T3C8'den Yiğit Turan, değerli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Hüsnücan Aydın, Erhan Aydın, Refik Aydın, Emin Aydın, Baran, Berşe Diyar Gündüz, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Serhat Çevik ve Volkan Kızılyel abim. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Murat abi zikredemediğim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da selam olsun. Ferhat Tunç'tan bizi öldü sanmasınlar, çalarsan sevinirim. Ben Üçnoğlu, A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan, yani Mute, Ali İmran Korkmaz, A2, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ben Üçnoğlu, A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan, yani Mute, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil,
Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barış Can Kart almış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan Şiar, Alp bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. T3A9 suda yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'le Adanalı Ayhan döneceğim bir gün abisi Veli Deveci'den kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim. İki mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında kayıt mesajlarımızı paylaşalım. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. C5'teki başta Muhammed Yusuf Doğru ve tüm abi kardeşlerime hitaben B7'ye geldim. Bir sorun, sıkıntı yok. Aklınız bende kalmasın. Hepiniz cansınız. Ayrı ayrı hepinizin gözlerinden öpüyorum. Önce Allah'a, sonra da birbirinize emanetsiniz. En kısa zamanda ya yanınızda ya da o koğuşta olacağım. Allah'a emanet. Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Yanımdaki kardeşlerim başta Roşat Güneş, Yusuf Zenci yani Umut Karayavaş, Merdan Işık, Ege Bozkurt Kaleli, Umi, Hacı Simo'ya selamlarım bakidir. Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Farklı kurum ve koğuşlarda olan başta Allah'ın aslanı KHY yani Koray Harman ve kader birliği yaptığı Şahin Engin, akabinde Berkaya, Kadir Keleş, İki Gözüm, Yunus Emre Sağır, Mert Heptepe, Pala Önder, Gencer Atıcı, Yusuf Doğru, Ahmet Orman, Samet Sağır, Burak Sağır ve Fırat Timuçin'e canı gönülden selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ediyorum. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çili'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Aleyküm selam. Sağ olasın Anıl kardeşim. Bu mesajımızı da okuyalım. Ben TKC'den Bekeş, başta amcam İbrahim, Yurteli dostum Kadir, Yurteli Hamza, Geritekin Mevlüt, Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan, Karagöz ve kardeşlerim Ömer, Şahin yani Goştu, Küçük Bekeş yani Merdo, Mertcan, Erda, Yusuf, Kayhan, Kader Birliği yaptım bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar abi, kolay gelsin, sağ olasın Kadir kardeşim. Ben TKC'den Kadir, Yurteli, başta aslan babam İbrahim, Yurteli Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman, Bektaş Onur, Tezcan Sergen, İçmez Özkan Özdemirli'ye. Ayrıca aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza Geritekin, Oğuzhan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kambam, diğer Yurteli Süleyman, Yavuz Fafi, Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Üyrek, Barış Doğan, Mübarek Toklaz, Bahadır Göğsüm, Ahmet Kaya'dan Mafsane, amcaoğlu diğer Yurteli'ye armağan olsun. Kardeşlerim, bir şarkı var sırada. Şarkıdan sonra hemen saat 9.05 geçe falan. Evet, 9.05 geçeye kadar kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden canlı canlı mesajlarınızı okumaya devam edecek. Duyanlar, duymayanlara.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda. Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namıder Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım. Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan Namıdar Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım. Yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan Namıdar Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim, Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkı zarman olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım, Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayacı'ya selam olsun, bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar, çalan tüm güzel şarkılar dostlarım, Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun, ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım, Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şiit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül, yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmuz Bayraktar, kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar, yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun, sabır kılıcınız doğacak güneş umudunuz olsun, Aslan dostum Enes Efe Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmuz Bayraktar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleykümselam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnaları hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız, aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namık Ercanik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamun aleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan.

Kardeşim Ercan Doğan, sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm, Bilal Çetin, Zübeyir Oğuz, Mustafa Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Ben TKC7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Bekes, Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekes Murat Özel. Ben TKC7'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abim Ekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.

Selamun aleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleyküm selam Sabri kardeşim. T4-13 koşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi Mertuğrul, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamun aleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi Mertuğrul, Gürgür, Bardan Kiper ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Ertuğrul, Gürgür, Berdan Kiper ve T2A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder.

0: Aleykümselam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleykümselam Ertuğrul kardeşim. Başta atam babam Eyüp Gürgür Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs Kemal, Cam Göz ve Polat Küreş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizlere seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim Atakan, Lüder Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim Atakan, Lüder Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler, Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Baran, Yaşar Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karaba, Özgür Karaba, Murat Öngenal, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Alican Öngenal, bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koğuşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yerinci. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferisarlı Furkan Tunç, başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere, burada kader birliği yaptım can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran, 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler, sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar, bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden uygar dua eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadığım tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkı sarman olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş'a ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleri, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önderen, Mert, Heptepe ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İhsarcan Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut, Yıldız, Şafak, Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusufcan Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İhsarcan Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

0: Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Birbir, Emre Yener, Ercan Ekin Devran, Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş'ı aleykümselam Ahmet'im. Sağ ol gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sevmedim Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 koğuştan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam. Sağ olasın İbrahim Bey. Allah razı olsun. Buradan kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım, Aslan Yürekli Tolga, Yavuz Ali, Avşar Tolga, Han Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı, Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Başvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyor. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga. Sağ ol kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlagı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder. Senin aracılığınla başka kurumlarda olan dostlarım başta Paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz, kurban deveden olur, kurban koyundan keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım, gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Kutiş'e selam eder. Senin aracılığınla T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen ve T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dualarım sizlerle canlarım. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta Aslan abim Ozan yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Bininci, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotan, oğlu Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy ve Murat abi senin aracının ile Kadın Kapalı'da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni benden çok seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yılmaz Güney İsak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diyar Bininci, İlhan İştah, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ ol Osman'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptım. Kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan derli aslan abilerim Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz. Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Ümit Akbayırlı, Gurur Sönmez, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve son olarak Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz. Murat abi, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Senin aracılığınıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Hakan İkici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ve ismini saymadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş derim. Başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Ara Süleyman, Engin, Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz, Mertcan, Yücel Tevfik, Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça açık cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş derene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş derim. Bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eleftoz, Muhammed Altunpak Bayraklı Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1-B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleftoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşleren olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleftoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben, başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal Eriş, Doğuş Demir, Hakcan Ergün, Erdoğan Kanık, Akcan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi, bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Ümmet Tek
Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çokgüven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen, B10 Koç'un lideri Can kardeşim, Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koç'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koç'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz, boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum, boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir, Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt, satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten, Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım, Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çom, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin, İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan Ölürem kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmeti Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygur Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3.0'da bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez, yarına kalır yanına kalmaz. Murat abi, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a, Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

0: Hemen 15 saniyelik sessizliğimize gidelim. Zaten son bir 5-10 dakikalık bölümümüz kaldı. Onu da birazdan inşallah paylaşacağız. Sonrasında canlıya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la gönülden gönüle.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu Aleyküm Selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çoğum, Ortakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimen Tepeli Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucanlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki Derli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarı Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çoğum, Ortakeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkes de var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Çoğum, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldızhan'a, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlar'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucanlar Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

İki güzel şarkı sonrası WhatsApp üzerinden kaldığımız yerden devam. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Diğer kısmını da inşallah süreç içerisinde parçalı parçalı paylaşacağım. Cezaevlerinde de abilerime, kardeşlerime, kadın kapalıda ablalarıma, kız kardeşlerime bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Huzur içerisinde güzel bir gün, kazasız belasız gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnolu A13 Koğuş'tan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemizi aslan eşim Zeynep Turan, Yıldız Silva, Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum. Ben Üçnolu A13 Koğuş'tan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emir, Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin, Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçhan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Barşan Polat'a Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Canım annem Beste Karacan, B14, Aliya Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan anneme Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, bu şarkı çalar mısın abi? Canım annem seni çok seviyorum, hiçbir zorluk bizi koparamaz, demir parmaklıklar seni benden aldı ama elbet bir gün geleceksin, o zaman senin yanından ayrılmayacağım, seni çok seviyorum, Sıla Özçakır, iyi ki varsın. Murat abişim, Şakran Kadın Kapalı B14 koğuşuna yatmakta olan Beste Karacan'a cansevermeden bu dünyayı yakarım. Vallahi ne kadar temiz kalpli. Sen mi temiz kalplisin, ben mi? Şimdi çaldığım şarkı vallahi. Vay vay vay. Tüm koğuş arkadaşlarına gelsin, seni ve yamaçımı çok seviyorum. Siz benim canımsınız, Allah'ıma emanetsin, az daha sabır. Kalbim kadın Gamze Özçakır. Tafuka bak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Alperen. Öncelikle koğuşun lideri, reisi Tamer Demirtaş dayımız ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk Namıder, Cesur Tolunay, İren Seçkinder, Uğur Küçükkalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komas, Furkan Yiğit, Mir Efe, Kırmızı Gül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan Abim Mafya, Sedat ve Üçnol'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Geceye söz bırakıyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Kafkas Kartalları. Eko Can, Eko Birlik, cumartesi anons ettim, belki duymamışsındır. Beni aratabilir misin? Eko Birlik, Ekrem, Kınalı Eko Canım. Senden telefon bekliyorum. Bu arada Ağrılı İbrahim Bayram, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Engin Kaya ve Ahmet Canalan kardeşlerim. Hepinizin selamını aldım. Burhan Ormancı kardeşim, Burhan'ım. Senin de selamını aldım Ahmet Canalan kardeşimden. Aleyküm selam sizlere de, koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar. Sonrasında

yanıldıysam ses kayıtları var galiba. Nuray Kıvılcım kız kardeşin. Bilgin olsun. Sonrasında bir kuş oldum. Cengiz İmren'den Bulut Oldum şarkısını istemişti Yusuf Kıvılcım kardeşim. Yusuf kardeşim senin de selamını aldım Devran kardeşim. Sonrasında koğuşunuzdaki tüm kardeşlerimin hepinizin selamlarını aldım. Kubilay'ım, Kubilay Bozbek selamlarınızı aldım. Aleyküm selam sizlere de. Koğuşlarınızdaki tüm abi kardeşlerime de sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Murat amca ben Pusat kahraman kral, babam Mert kahraman, canım amcam Eko kahraman, selam eder ellerinizden öpüyorum, ismini saydım derlere bin selam olsun. Erdoğan Türkoğlu, Hasan Deniz, Yaşar Melik, Şah Kürümoğlu, Çağlar Dil, Döken Metin Özkır, Azat Gözüstok, Mıstık Küleş, Serkan Bayındırlı, biz bizi sevenlerle ömürlük mukavele imzaladık. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Murat amca Ahmet Kaya'dan içeriden bir adam çıkacak, sevdiklerime armağan olsun. Murat amca ben Akgün kahraman, aslan babam Mert kahraman, kral amcam Eko kahraman, Çağlar Dil Döken, reis dedem Akgün kahraman, ellerinizden öpüyorum, sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay Maviş'im, babam radyo başına. Babişkom, çarşamba babaannemle ziyarete geleceğiz. İstediğin eşyalarını Zeynep halamla aldık. Seni çok özledim baba, biliyor musun? Seninle uyumayı çok özledim. Gezeriz az kaldı. Beni bir daha sensiz bırakma. Annemle küstüm. Babaannemliğim hele Tuncay Bayraklı'ya kocaman öpüyorum. Mavişim babama güzel bir şarkı çalar mısın Murat amca? Babaannem saçımı çekti, bilgin olsun. Otur otur, kalk kalk Karaca babam Maviş. Ben Menemen John'dan, Bayraklı'dan Maviş, değerli dostlarım, başta dayım Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reşo Yıldırım, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Yunus Batur, Bayraklı'dan Burak Sarı Karabaş, Feyzullah Oral, Halil Özek, Salçan Mehmet, Müslüm Adıyaman, bu değerli dostlarıma geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kalp deniz, dil kıyıdır, denizde ne varsa kıyıya vurur ve selam. Kalbiniz güzel, diliniz temiz olsun. Serhat Çelik, Furkan Çubukçu selamları var. Sana da iyi yayınlar diliyorum Murat abim. Güllü'den güzel bir şarkı Maviş'e armağan olsun. Aleyküm selam Maviş kardeşim. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir. Eğer beni sorarsan iyiyim. Kurban olduğum seni çok özledim. Sesini duymak istiyorum. Eğer imkanım varsa beni ara ne olur. İnan ki benim gecem gündüzüm seninle geçiyor Halis abim. Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü ben seninle yaşıyorum, bunu hiç unutma. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım ömrüm. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler Halis abim. Kurtuluşum, sen sadece hayatımdaki en güzel aşk değil, aynı zamanda benim en güvenli limanım, en yakın dostum. Hayatın tüm kargaşasında sığındığım tek huzurumsun. İyi ki varsın, iyi ki yolum sana düşmüş. Seni sadece bugün ya da yarın değil, ömrümün yettiği her anı, her ne olursa olsun aynı tutku ve derinlikle sevmeye devam edeceğim. Seni her şeyden çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dağım, her şeyden ve herkesten vazgeçerim derken bir an duraksamama sebep olan tek noktasın. Benim gönlümde sana kavuşmanın yükü var. Murat abicim rica etsem Agit Öztürk'ten Ne Oldu Gönül'e şarkısını çalar mısın? Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Berdan Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta Aslan abim Fırat Gezgin olmak üzere. Dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Hasan Kula, Ercan Bali, Nuri Öncü, Erhan Teker, Vedat Vermez, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orhan Ateş. Bu derlere selam olsun gece Müslüm Baba'dan. Sılamı gurbet mi adını sen koyuşu aksi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gizginler Koğuşu'ndan Hasan Kula. Aleykümselam Hasan kardeşim. Başta dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayı olmak üzere. Abi dost ve kardeşlerimiz Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Ali Ecellioğlu, Fırat Öztaşdelen, Volkan Kızılyel, Ferhat Turgay, Uçe, Mehmet Salman, Harun Tarduş, Ferdi Bingöz, Zazan, Nurettin Ersarı. Bu canlara ve Fırat Gizgin abimizin selamları. Bir de B11 koğuşu olarak abimiz Fırat Gizgin Eyüphan'dan Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısını armağan ediyoruz. İyi yayınlar Murat abim, ben A5 koşulan Esen Çalışkan, sağlık kardeşim. Derlim Zühal Aksır, başta olmak üzere güzel dostlarım Hayriye Seyar, Belgin Durak, Aslan kardeşim Pelin Aslan, Buhsenur Çevik, Şehriban Fidan, Nezahat Resimci, Burçin Şenyüz, Beste Soğukkuyu, Yasemin Başaran, Öznur Kalli ve Sinem Öz Avar.

ortağım çimen, durma gece sözüm. Benim hayatım, benim kararlarım, benim kurallarım, sonuca razıyım. Seko Tefo, gözümde bir dünyasın, çalarsan sevinirim, kolay gelsin abim. Murat abim, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan, kader birliği yaptım. Dostlarım Hayriye Seyar, Zühal Aksır, Belgin Durak, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Şehriban, Fidan Burçin, Şenyüz, C14'teki canlarım Ezel Özert, Nazan, Demirhan Sıla, Poyraz, Hatice Buse, Yılmaz, gece sözüm. İstediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Yol karardığında dönen haindir. Blok 3'ten ne yapıyorsun? Mesela C14 koğuşuna gelsin. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan yarısı Gökçe Tosun. Canıma can kadın. Eşim boncuk gözlüm diyelim. Demir parmaklıklar aramıza girebilir ama kalbime... Kadir yanlışlıklar var. Kalbime asla. Her geçen gün daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Mesafeler geçer, hasret biter ama sana olan sevgim hiç bitmez. Günler sayılı, hasret geçici. Bizi ayıran duvarlar değil. Bir gün kavuşacağımız umudu birleştiriyor. Seni çok seviyorum. Ben T216 koğuşundan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Gökçe Tosun, boncuk gözlüm, kalbim, özgür olduğun sürece hep senin yanında, bekle beni, en güzel günlerimizi birlikte yaşayacağız, zaman geçiyor, hasret büyüyor ama sevgim ilk günkü gibi dimdik ayakta, seni özledim, iyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, seninle geçen her anımız kalbimdeki sevginin büyümesine neden olur. Seninle ilk yıl dönümümüzü kutlamak benim için çok özel. Seni çok seviyorum, şarkı armağan ediyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır armağan olsun. Murat abi, ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, Canan Bahtur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçe oğlu namıdır. Cio aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju Koca, Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, Derdi Dostlarım, Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Oğulcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi ve kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götürecek tek şey tozdur. Müslüm Gürses'ten Haydar Haydar şarkısı Nurettin Ersarı'ya armağan olsun. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Namıder Cio, bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım, canımsın. Emre Bakaş, Cihager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan, Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim, Fırat Padak, Azat, Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju, Koca Ke, bu günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Cio, Müslüm Gürses'ten seneler şarkısı Tanju Koca abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. Bu mesajım Ali Aşakran, bir nolu T1'de yatan canım Barış Turan'a. Bir tanem, inşallah iyisindir, seni çok özlüyorum. Seni sabırla bekliyorum. Sakın moralini bozma. Çok az kaldı. Allah'ın izniyle en yakın zamanda kavuşacağız. Son olarak canım Barış'ıma Yıldız Tilbe'nin Turnalar şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol. Bir tanem, seni çok seviyorum. T2C10'da yatmakta olan göz bebeğim Mehmet Topçu radyo başına. Benim güzel yürekli sevgilim, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Seni özlemek zor ama seni beklemek çok güzel. Az sabret, Allah'ın izniyle bu zor günler geçecek, kavuşacağımız günler gelecek. Sakın umudunu kaybetme. Seni her geçen gün daha çok seven ve yolunu gözleyen Eloş'un. Dualarımda, kalbimde hep seninle. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum aslan parçam. T4C8'de yatmakta olan canım Hüseyin'ime gelsin. Hayat bazen sabrı öğretiyor ama sevgimizi eksiltmiyor. Sen güçlü kal, ben de seni aynı sevgiyle beklemeye devam edeceğim. Kavuşacağımız günü hayal ederek yaşıyorum. Allah'a emanet ol. Rabbim seni korusun, yüreğine ferahlık versin. Seni seven ve özleyen Yonca. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takara. Bu zor günleri birlikte el ele omuz omuza aşacağımızdan hiç şüphem yok. Kalbimde, aklımda seninle, dualarımda hep bizimlesin. Güçlü kal, birbirimizin sığınağıyız biz. Bu günlerde geçecek. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum seni. Çok seviyorum elbet bir gün Enver Yılmaz. Sensiz bu şehirde deli.

gibi bir şarkısı, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer. Aleyküm selam Kadir. T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mertcan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran Koçlan, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir. Babama koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şu anda yanımda bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer Alabay ve Caner Canatan ve amcam Garip Sürer'in babam Vedat Sürer'e bol bol selamları var. Tevhid'de yapmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Ali Sürer, Menemen kurumunda olan amcam Mazlum Sürer, diğer kurumlarda bulunan Gökhan Sürer, Maviş Ferhat Sürer, Şeyto Azat Sürer. Hepsine selamlarımı yolluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. T4C7 koğuşuna yatan canımız babamız Mehmet Tahir Kutlu Bey radyo başına. Sıradaki şarkı karanlığı koca yüreğiyle aydınlatan canım babamıza armağan olsun. Ne uzaklıklar ne parmaklıklar senin yüreğimizdeki yerini gölgeleyebilir. Doğum günün kutlu olsun arkamızdaki dağımız. Gözlerindeki umut yüzündeki tebessüm hiç solmasın. Kavuşacağımız o güzel gün çok yakın, seni çok seviyoruz. Yan yana omuz omuza ve özgürce güzel günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Evlatların Turgay, İrem, İlayda, Emir, Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyi misin, umarım iyisindir. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleyküm selam Ferit'im, sağ ol, çok şükür hep beraber iyi olalım kardeşim benim. Kardeşim olan kedi Yusuf, yani Yusuf Kıvılcım, kadın kapalıda olan eşi Nuray Kıvılcım yengemizin doğum gününü enişten dileklerimizle kutluyoruz. Bir ömür Yusuf ile mutlu olmanızı dileriz ve derlim olan C13'te bulunan Neşe Kalkan ve arkadaşlarına selam ederim. Özgür günlerde kavuşmanız dileklerimle Ferit Saçlı. Murat abi ben T1A13'ten Ferit Saçlı, kadın kapalı cezaevinde bulunan derlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Yıldız Silbe'den Sevmek Zor Mu Yoksa Kolay Mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz seninle güzelleşmeyen ve sana iyi gelmeyen insanlardan gitmen seni kötü biri yapmaz. Bu iyilik yaptığın anlamına gelir. Onlara da kendine de. Sayfamı değiştireyim. Şakran T3C5 koşulan ömrüm Emirhan Ceyhan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Ben iyiyim, merak etme. Dün pek bir şey yapmadık, evdeydim ben. Hep ev işleri vardı annemle, onları yaptık. Bugün de arkadaşımın dedesi vefat etti, ona gittim. Sonra da Niğde'den bir arkadaşım geldi, onunla oturuyoruz. Sonra senin aramanı bekleyeceğim. Seni çok özledim, arayamazsan diye üzülüyorum. Bu bir iki hafta içerisinde mektup atma. Elime ne zaman geçer bilemediğimden. Ben yoldayken gelirse alamam. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün sana sadece şunu söylemek istedim. Nerede olursan ol aklım hep sende. Bazen içimde keşke bir dahaki konuşabilsek diyorum ama şimdilik sesim radyoda sana ulaşıyor. Gözün arkada kalmasın, ben iyiyim. Sen de güçlü ol kendine. İyi bak, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Ben açık görüş günümüz yaklaştığı için mutluyum. Seni çok özledim. Günlerim spor ve ev rutiniyle geçiyor. Her şey senin istediğin gibi, aklın kalmasın. Seni canımdan çok seviyorum. Bir tanem benim. Allah'ıma emanetimsin ömrüm. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Çokça sarılma biriktirdim sana, çokça özlem. Gözlerine bakmayı, ellerini tutup sevmeyi, sesine hasret kalmayı öyle özledim ki canımın içi. Ama ümit ediyorum ki çok yakında eskisinden bile daha iyi olacağız, seni çok özledim. Hikayemin sonunda sen varsın, aylarca yıllarca da beklemeye değer, iyi ki sen sevdiğim. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç, benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez namıdır, Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cix Muro, Onur Camgöz, Aliko Bingöl Çağrı, Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar, ismini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizleri seven sayan dostunuz Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1A3 koşuna olan can eşim her şeyim Onur Sevinç'e çok az kaldı.
Bu ayrı günlerin bitmesine, hayatım, sabırla beklenen yarınlar ve kavuşacağımız gün, tüm bu sorunlar, tüm bu hasret bitecek. Omuda kelepçe vurulmaz,

Sevgilim, ne olursa olsun her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. Şakran Teşçi, 5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın işi nasılsın? Umarım iyisindir. Ben bu gece yola çıkıyorum. Allah'ın izniyle cuma günü yanındayım. Seni çok özledim. Geldiğimde seni iyi görmek istiyorum. Rabbim gönlünden ferahlığı, yüzünden tebessümü eksik etmesin. Kardeşim Emirhan, kendine çok dikkat et, sağlığını ihmal etme. Uzakta da olsak gönlümüz hep senin yanında. Güçlü durmaya devam et. Rabbim gönlünden ferahlı, yüzünden tebessümü hiç eksik etmesin. Seni sevenlerin duaları her zaman seninle. Bunu sakın unutma. Seni özleyen ablan olarak güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Umudunu asla kaybetme canımın içi. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Biz T2 A4 Koğuş'tan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Koğuşumuzun adaletini sağlayan ailemin kralı Can abim, Mertcan Karayüze, Foçalı Serhat küçük dayıma selam olsun. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz dayım, Serhat küçük dostum, Yusuf Oyur, Ali Baran Koç'tan, Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Boz Yakalı, Cemal kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selam olsun. Bu arada T2A4'teki kardeşlerim, Foçalı Serhat küçük dayıcım, Mert kardeşim, Mertcan Karayüz selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. T2A4'teki tüm kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-18 koğuşundan Oktay Aktaş, aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan Kareli, Beşir Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse. 4 noldan Ferhat Aslan, canım ciğerim yeğenim Yusuf Esen, 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'la bin selam olsun. Bütün arkadaşlara bu şarkıyı çalar mısın? İsmail Türüt'ten bir adam var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-18 koğuştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak, aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş, diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Engin Kaya Ağrılı, İbrahim Bayram, Eray Deniz Soyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, T1-18 koğuşundan Soner Demirci, aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşan, Celal Batur ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, Enes Köse, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Manaman'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Küçük balık, büyük balık devri bitti, düşeni yeriz, yanımda sağlam bir dostum varsa bu alemin ağası da biziz, paşası da aslan kardeşim Mehmet Cengiz. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat, aleykümselam Vedat kardeşim. Şakran T4-17 yatmakta olan canım ciğerim abim Ahmet Alan, dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar, Allah kurtarsın. Herkes şunu bilsin ki 100 gece çaresiz uyuruz, bir sabah çareyle unutur, 1000 geceyi unuturuz, yükün altında başkaları kalır, biz aslan kervanında, bizim develer de Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Selamünaleyküm abi, ben İzmir Buca'dan Baran Yılmaz, aleykümselam Baran kardeşim. T4-17 yatmakta olan Ahmet Alan abimiz ve dostlarına selam olsun. Kardeşlerin burada, seni bekliyoruz, her zaman hazırız, aklın kalmasın abi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Turgutlu'dan Adem, T4-17 atan kardeşim Ahmet Alan'a dostum, seni seviyoruz, yolunu bekliyoruz, gözün arkada kalmasın, Allah kurtarsın. Şakran T4-17 yatmakta olan Ahmet Alan abime ben Ataşehir'den Onur. Abi tez zamanda görüşmek üzere, seni çok özledik, hep aklımızdasın. Bir emrin olursa buradayız, saygılar sevgiler, Allah kurtarsın. Abi ben Müslüm Koçak, T4-17 yatmakta olan Ahmet Alan abime saygılar sevgiler. Biz buradayız, nerede istersen orada olacağız, saygılar sevgiler abi, Allah kurtarsın. Ben Turgutlu'dan Diyar, Şakran T4-17 yatan Ahmet Alan abime saygılar sevgiler, her zaman yanındayız, bir sözünle buradayız, Allah kurtarsın abi. Ahmet kardeşim, diğer mesajlarını da birazdan süreç içerisinde paylaşacağım inşallah. Hera'dan selamlar, nasılsın? Ben ve çocuklar iyiyiz, işteyim, izin dönüşü işler güçler, yarın geleceğim inşallah. İşte oğlan da gelmesi için konuşuyorum ama bilmiyorum gelir mi?
İşte ya tartışıyorsunuz ya da sürekli bir iş güç konuşuluyor. Ben bunları dinlemek istemiyorum diyor. Bakalım yarına Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T2A4 koğuşundan Bozyakalı Cemal koğuşumuzun lideri Aslan dayımız Foçalı Serhat Mertcan Karayüz. Ali Baran koğuştan Karşıyakalı Vedat Sürer, Hamit Elma Baran, Akan Yusuf Oyur, Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Direnç Balcı Urfalı Memo, Eyüp Yeldir Alsanca Kertenkelesi, Fatih Kaya Erkan Ulukan'a selam olsun gece. Dayımızın sözünü bırakmak istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Müslüm Gürses'ten dinleyin geceler şarkısı armağan olsun. Murat kardeşim sana da selam olsun. Aleyküm selam abim benim. Bir mesaj da okuyacağım. Bir güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Merhaba Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş'ım. Başta olmak üzere kıymetli yeğenim Samet Baran Demir, kıymetli kardeşlerim ve dostlarım, can dostum Kurtuluş, Çakarlı Berat Kurtay, Tolga Yalur, Göktuğ Öztürk olabilir mi? Evet. Tolga Yalur, Göktuğ Öztürk, Hakan Yavaş, Melihcan, Ataş Süleyman, Üçer, Arda Ceren kısacası Namder Tony. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece benden bir söz. Hakkına sahip çıkacaksın. Mevkine layık olacaksın. Savaş Aktaş. Murat abi Üçnoğlu'dan ben Savaş Aktaş. Canım ciğerim yeğenim Samet Baran Demir ve Kaan Yıldız Ömer Oturak İbrahim Şallı. Göktuğ Öztürk Onur Beşer Yusuf Şamar. Yanlışlık var. Yusuf Samar Mert Aluçlu oğlu. Can kardeşim Melihcan Ataç. Can dostum Berat Kurtay Kurtuluş Çakarlı Tolga Yalur Muhammed Yalur Hakan Çağlar Mustafa Keskin Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar gece bir söz. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şartan Üçnoğlu'dan Aydın Çineli Ömür Oturak. Aleyküm selam, sağ olasın Ömür kardeşim. Başta dışarıda olan kıymetli canım oğlum Baran Ali Oturak, kardeşim Özcan Oturak, başta ben Ömür ve abim Savaş Aktaş olmak üzere farklı kurumlarda koğuşlarda bulunan kıymetli dostlarımız Kurtuluş Çakar'da Muzaffer Saklı Avcı Kemal Kaplan Berat Kurtay Süleyman Üçer Eray Deniz Oyman Tolga Yalur Uğur Evren Ozan Bayar Hakan Çağlar Taner Aktaş Onur Beşer Yusuf Tamar İbrahim Sallı Kaan Yıldız Atilla Hukul Onut Zor Bilmez Efe Arslan Arda Ceren Bedri Aslan ve abim Savaş Aktaş'ın yeğeni olan Samet Baran Demir. Bu derlere bizden sevgi ve selamlar, bir sözle bizden Murat abim. Derdini bilmeyene makam cahile söz, nanköre değer biçilmez. Ömür Oturak. Murat abi İsa Aksoy'dan sen benim gerçeğimsin, çalarsan sevinirim abi. Abi ben Teş B17 koştan Ümit Bingöl, buradan tüm dost abla abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm sevdiğim, ben her daim yanındayım Işıl'ım. Sen benimsin, güçlü ol, bize düşmek yakışmaz, biz dik durdukça düşmanlarımız düşecek. Işıl'ım seni seven Ümit Bingöl. Abi T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Buradan öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Bingöl için Azar Bülbül'den Vazgeçemem şarkısını çalarsan sevinirim. Işıl'ım seni seviyorum. Ben kendimden vazgeçtim ama senden gülüm vazgeçmem. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Christmas.
1: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aleyküm selam Berke kardeşim. Can dayım Sinan'da. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Sırtımızı yasladığımız dağ gibi dayım Sinan'da. Konuma gerek yok. Senin yerin kalbimizin tam içi abim benim. Gece bir sözle benden Murat abi. Marifet Leyla'da dediniz. Bu yüzden zaten Mecnun'u da deli ettiniz. Deme öyle. Dayım için ey pandan üç gecedir yatamadım şarkısını çalarsan seviniriz abi. Sinan doğum günüymüş bugün. Ses kayıtlarım var Bremen. Onları süreç içerisinde paylaşacağım Sinan. Sinan'ı delirtme gene belki. Murat abi ben hemen A15'ten Berke Keren. Can dayım Sinan'da. Dayım doğum günün olsun. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Gece de dayımın bir sözünü bırakmak istiyorum. Dikenlere sarılacağız. Güller bile kıskanacak. Abi Eyüp Han 3 gecedir yatamadım. Şarkısını çalarsan sevinirim. Evet. Murat abim. Savaş Ak'ta sevgilim iyiyiz biz. Her şey yolunda çocuk da iyi şükür. Sana geleceğimiz günün sabırsızlığını çekiyoruz. Çok özledik seni. Sensiz geçirdiğimiz hiçbir anımız bile yok. Her yerde sen varsın. İçimde büyük bir umut var. Bu sensiz kaldığımız son günlerimiz olacak. Seni çok seviyorum. Hasret kokulum savaşım. Savaş Aktaş, nasibin imtihanın olmadan kavuşamazsın. O yüzden bir ayet-i kerimede de denildiği gibi sizi birbirinizle imtihan ettik. Bakalım sabredecek misiniz ve ben biliyorum ki bütün sabrımın sonunda sana kavuşacağım Savaş Aktaş. Selamun aleyküm Murat kardeşim. Ben Eşref Paşa'dan Agosi aleyküm selam abim. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan adına canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan 1 Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Murat abim ben Miami tatil adalarından tatil yapmakta olan Melihcan Ataş. Eyvallah Melih. Öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü, ayrı kurumlarda yatmakta olan Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar, Savaş Aktaş, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle sana hayırlı akşamlar diliyorum. Sonrasında kadın kapalıda bulunan derlim Dilek Karakaya. Hani boşluktadır elin bir el arar kalbin tam o anda karşıma sen geldin ve yüzümde tebessüme sebep oldun. Sensiz ne zaman bakarsan gökyüzüne aklına ben geleyim çünkü sen benim yeryüzünde ettim gökyüzünde tuttum dileğimsin. Seni seven Fırat Çelenk, Elif Bozkurt ve Mine Ekitmen kardeşime de selam olsun. Fırat'ım aleyküm selam kardeşim. Buradan canımın bir parçası olan ve kendine bana hayran bırakan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ki seni düşünmeden zaman geçmiyor. Saatler duruyor ve ben kendimi sende buluyorum. Kalbinde koca bir yerin gözlerinde hasretin inşallah. Bir gün yan yana oluruz sevgilerimle. Fırat Çelenk, Elif Bozkurt ve Mine Ekitmen kardeşime de selam olsun. BİST-1B8'den Fırat ve Veli Çelenk buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı Fırat Çağrı Beke Mustafa Fidan Mustafa Can Sunan Borancan Akalık Yusuf Ateş Efe Pınar Yiğit Serbest Hasan ve Hüseyin Ekinci Boran Baran Berkay Çelebi Umut Sezer bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim sağ olun kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Çıran Ateş aleyküm selam Çıran. Yusuf Ateş kardeşim akabinde beraber yatmakta oldum. Doğan Yolcu, Yılmaz Taş, Çeviren, Raşit, Büyüksu, Korhan, Tonay, Erhan, Öner, Batuhan, Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Seviz, Osman Şakar. Bu derlere selam olsun. Gece bir söz. Zorluklar bize ceza değil bir yükseliştir Çıran Ateş. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleyküm selam Yusuf. Başta Aslan abim Çıran Ateş ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli kıymetli abim Kurtuluş. Şakarlı Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Barancan, Akalık, Voran, Baran, Agit Kaya, Al, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz, Efe Pınar. Bu derlere selam olsun sevgilerimle Yusuf Ateş. Şakran T4A5'te yatan İbrahim Can Akın. İbom sana düşen güçlü durmak, bize düşen seni beklemek. Her daim yanındayız, her zaman. Başın dik, yüreğin sağlam olsun. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Selamun aleyküm Murat abi. Kadın kafalda yatmakta olan Suude Radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Canımın ciğeri ömrüm burnumda tütün. Başımın belası beni düşünme. Sen iyisin diye ben de aslan gibiyim yavrum. Sen açık ziyaretini öğren. Ne zaman olduğunu söylersin bana, unutma. Telefon işiyle uğraşıyorum ben. Daha haber edecekler, onları bekliyorum. Halledeceğim Allah'ın izniyle. Kendine iyi bak, az da sabır canım. Enver Yılmaz'dan benim seni görmem lazım, benden sana gelsin. İyi yayınlar abi canım. Ben kadın kapalı B11'den Buse Özyiğit, sağ ol kardeşim. TÜÇA 28, İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim, kalbimin ritmini değiştiren tek adamsın. Kalbimdeki en güzel melodiyi seninle keşfettim. Seni seviyorum adamım. Çok çok öptüm bebeğim. Ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan evimin kraliçesi Buse Özyiğit. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. İyi ki benim kadınımsın. Ben Ömer Orak, Şakran cezaevinde yatmakta olan kuzenlerim Ahmet Güneş ve Muhittin Orak'a selamlarımı gönderiyorum. Umut ettikçe özgürsünüz. Ahmet Kaya'dan telgrafçı Akif şarkısı size armağan ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim. Canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her anlamda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım. Unutma, senin için canını verecek bir annen var. Senin varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. İyi kimsin kıymetlime Müslüm Gürses'ten. O sevgi sensin, armağan olsun. Sevim Çubukçu. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan, aynı kaderi paylaştım. Kadir, Deniz, Sidar, Deniz, Baran, Ayçil, Ahmet, Güneş, Doğukan, Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan, Polat Balıkçı, Özgün Emirhan, Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir. Bu derlere bin selam olsun. Yan mırın yan azadi, onur yaşandan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute, Karşıyakalı Aykut, Polat, Ali İmran, Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdı, Şeker, Ahmet Nasır, İnan yani Paşa, Barışcan, Kartalmış, Barış Ercan, Bayraklı, Ercan, Ekin, Mecit, Dikici, Batuhan, Ekşioğlu, yani Las Kopat, Can Dostum, Bıra, Devran, Koşan, Alpaslan, Aldanmaz, Sercan, Bülbül, Emre, Yener yani Eko Baba. Bu derlere bir selam olsun. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak. B10 koğuşunda olan canımın içi Beyza Özkan. Sabret bir tanem. Bugün gözyaşı olan şey yarın tebessümün olabilir. Bugün imtihan olan şey yarın hikayenin en güçlü kısmı olabilir. Allah'ın adaletine güvendik. Çünkü sabırla beklenen hiçbir dua sahipsiz kalmaz. Bugünler elbet bir gün bitecek. Kalbim dualarım seninle. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Ben Bilge Nur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Beyzoş'um canımın işi, ne yapıyorsun? Umarım iyisindir, seni çok özledim. Güzelim benim, hiçbir şeyi kafana takma. Bugünler gelip geçici elbet, bir gün her şey bitecek. Güzel günler çok yakında. Hiç merak etme, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol Murat abi. Beyza'ma, Muti'ye, Azer Bülbül'den ille de sen çalarsan sevinirim. İyi akşamlar abicim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi nefesim göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme, bugün avukatın yanına gelecek. Bir sıkıntı yok, seni çok seviyorum, öpüyorum, Allah'ıma emanet ol annem. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş, kızım bizler iyi, siz iyi olun, bana yeter, sizi çok seviyorum. Rabbim sizinle olsun inşallah, Allah'a emanet olun. Ezo Küleş, Hürümüz, Evru, hepinize selamlar. Sıradaki şarkı sizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A13 koğuştan Çiko Müslüm. Aleykümselam Müslüm kardeşim. Kadın kapalıda bulunan kardeşim Nuray Kıvılcım. Doğum gününü enişten dileklerimizle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde özgür günlerde ve ailenle geçirmeni dilerim. Yanında bulunan Meral'e de selamlarımı iletiyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A13 koğuşundan Harun Ağar. Aleykümselam Harun kardeşim. Kedi Yusuf abimin derlisi Nuray Kıvılcım. Yengemin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutluyorum. Yusuf abimle bir ömür boyu mutluluklar diliyorum yengecim. Aliye Şakran kapalı teyki cezaevi. AT5 koğuşuna Buğra Yağız Güzel Yağmur Başı. Buğra Yağız Güzel Radyo Başına. Yağmur Sanç'tan Yıldız Silvi Arzular Arsız Şarkısı Armağan Olsun. Not olarak Aslanım meşhur şarkımız Geldim Seni Göremesem De. Aynı havayı solumak yeter canımsın güzel günlere. Az kaldı dualarımdasın Allah'a emanet ol teyzenden selamlar. Buğra Yağız Güzel. Bir mesaj daha okuyacağım kardeşlerim. Yok hatta iki kısa mesaj okuyayım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını daha paylaşayım. B7 koğuştan Melike Baran'a demek istediklerim var. Anneciğim sensiz geçen her gün bana bir şey öğretti. En çok da annenin yerinin hiçbir zaman dolmayacağını. Seni çok özlüyorum. Gülüşünü, sesini bana iyi misin diye sormanı bile özledim. Ne kadar güçlü görünmeye çalışsam da içimde hep sana sarılmayı bekleyen küçük bir çocuk var. Yıldız Tilbe, gitme kal armağan olsun.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eke, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akça Baba, Doğukan Öz, Onur Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostumun Celomen'in derlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talarado, Deniz Kızı Arman olsun sevgilerimle Sarsılmaz. Bu arada Celomen, Celal'im selamını aldım. Mesajlar bunlar mı? Bir abla aradı. Bir kardeşimizin annesi mesajlardan bahsetti. Acaba bu mesajlar mı? T1B4'ten dinleyen kardeşlerim, varsa bana bilgi verir misiniz? Çünkü tek atımlık atmış bunu atan kardeşimiz, bilginiz olsun. Celomen, bana bir haber gönderirsen sevinirim. Eğer her gün okunacak mesajlar bunlarsa, değilse de yine haber gönder. Dakikası olan varsa kardeşimiz bir arasın, bana bir haber versin Celomen. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eke, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostumun Celomen'in değerlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talaradu, Deniz Kızı Armağan olsun.

0: Bir mesaj daha bakıyorum, onu da okuyayım. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Şöyle bakalım ona. Evet. Bealtı koğuşuna atan canım sevgilim Yusuf Bozkurt. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Her zaman kalbimde ve aklımda sende. Halit Bilgi seni düşlemek. Hatta şöyle yapalım. Sinan Dağ kardeşimin ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Geri dönüş olmasın. Neredeydi? Evet, burada. Sinan Dağ kardeşim, birkaç ses kaydını paylaşayım. Gecenin ilerleyen saatine kadar tüm ses kayıtlarını paylaşacağım. Sinan Dağ kardeşim. Şunu da açalım hemen.
1: Anlaşan Erdem Çakıcı. Nihayet Çivantepe'li gözlük. Bugün benim için değerli. Bir o kadar da kıymetli dayım Sinan Dağ'ın doğum günüdür. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Ve de bir sonraki doğum gününü sevdikleriyle dışarıda geçirmesini temelli ederim. Ayrıca mani çocuğum Fırat'ınız, Çakır'ım, Cemal, Olagan, Çimentepe'li Fehmi, yani Fehmi'ye bin selam olsun. Sana da selam olsun buna da.
0: Aleyküm selam kardeşim benim.
2: Söyle. Selamun aleyküm Murat Ağlı. Melemen Ambişen Şerafettin Evici. Bugün günlerden aslandayım. Sinan Dağı'nın doğum günüdür. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Diğer keşini ailemle geçirmen dileğiyle ve tüm A15 kuruşuna selam ederim.
3: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen A15'ten Ömer Özdilek. Bugün değerli abim Sinan Dağ'ın doğum günü. Canım abim, doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Geceyi Sinan abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Marifet Leyla'da olsa herkesi Mecnun yapardı.
4: Ben Menemen A15'ten Mustafa Varan. Abi kelimesi herkese denilmez. Duruşu ve yüreğiyle, abiliğini, kardeşlerini asla esirgemeyen dağ gibi Sinan'da ağabeyimin yaş gününü en içten dileklerimle kutlarım. Nice ve özgür günler görmen dileğiyle Aslan abi. Seyfi Doğanay'dan dayı parçasını armağan ediyorum.
5: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Rafet Kale. Öncelikle sana sevgi ve saygılarımı iletirim. Bugün çok değerli abim Sinan Dağ'ın doğum günü. Sinan abimin doğum gününü en güzel dileklerimle kutlarım. Yeni yaşında sevdikleriyle bir arada olmasını dilerim. Ayrıca sevdiğim Mine Gitmen'in de gözlerinden öperim. İyi geceler.
6: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm.
6: Ben Menemen Ağabeyş'ten Berke Kerem. Bugün dayım Sinan Dağ'ın doğum günü. Dayım doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününde de sevdiklerimle bir arada olmanı isterim. Zaten sevdiklerin arasında ben de varım. Bundan hiç şüphem yok. Sinan abi, kötü günlerimizde nasıl yan yanaysak iyi günlerimizde de yan yana olacağız. Kötü şeylerin sonundan geçtik zaten. Şimdi iyi günlerin yolunu tutuyoruz. Bütün güzel şeyler seni bulsun. Seni seviyorum dayım benim. Eyüp annem 3 geceleri yatamadım parçasını. Dayımın parçasını çalarsan çok seviniriz Murat abi. Allah'a emanet ol.
0: Kardeşlerim. Aleykümselam. Sinan. Kardeşler ya Leyla'dır ya Mecnun'dur. Onu da artık kendileri biliyor valla. Neyse, bir güzel şarkı. Kardeşlerim aleykümselam. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Bölünmesin diye, sesimiz çıkmasın diye içimden alıyorum selamlarınızı. Allah razı olsun kardeşlerim. Ben de hepinizi seviyorum. Bir şarkı sonrası takriben bir 10 dakikalık, 12-13 dakikalık bölümünü paylaşacağım kardeşlerime. Sonrasında kaldığı yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Ben iki nolu C1'den Gediz Yukarı mahalleden Samet Kırbaş'ta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak da, Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunun ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz kimsesizlerin babası Ali Ço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer, Bucalı Maraz, Sedat Gediz, Yukarı Mahalle'den Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Ali Ço, aleykümselam Ali Ço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'la, özbacım kadar sevdiğim Saki, Şahin, Belgin, Durak, Candan, Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'la Ali Ço, Ümit Mankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'la selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı Beyki'de İcret etmiş olan değerli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtaken'in Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek, soframızın değerlisi Ümit Mankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalle'den Samet Kırı, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz, Sedat Salman, geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la Ali Ço, Sokakların Çocuğu Çetin Ayçiçek, ayrıca T2C2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum
Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan, yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canın gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. T2 C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKCB'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim, sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalı yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Delen, Namık Erkeko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namık Er, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntelim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der, Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, Dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo, Yenince İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İrayzer Düşten içime Sevda Kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo, Yenince İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz, sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere Ozan Yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan Yazar, Mert Yüce Öz Kocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan Yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar. Farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan Doğan, Batuhan

0: Çalıkuşu Fevzi Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak 4'nolda yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi, ben T1B18'den Berkant Baran aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim, Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burak Can Baran kardeşime, Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkan Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan Can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 Koşunatmak'ta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can dostum, Suç Ortam, Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım Baki'dir Murat abi. Eyüpan ve Cansever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi ben Menemen. Murat abi Menemen B8 koordinatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızılaltun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortağım Canberk Aksu. Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe. Bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Candoğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim. Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen. Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, namı der Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, boz torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Ve kardeşlerim dostlarım abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Can dostlarım Sait Sayım Oğuzcan, Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Selam Murat abi ben T4A8'den Feyyaz Pesket. Aleyküm selam Feyyaz kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Ve kardeşlerim dostlarım abilerim Orhan Yağcı Mami Tutkun Can dostlarım Sait Sayım Atalay Tan Yıldız Eren Köse Murat Vatansever Doğukan Erdoğan Oğuzcan Aslan yani Popo Ahmet Deder İbrahim Akbaş Enes Turacı Yusuf İslam Emin Tuğrul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde adaleti Rabbinde arar. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleyküm selam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere. Kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı Mami Tutkun yani Roze. Canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan Oğuzcan Aslan yani Kopo. Ahmet Deder Eren Köse Murat Vatansever Atalay Tan Yıldız İbrahim Akbaş yani Köfte Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul Emin Tuğrul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki kimi insanı para tartar kimi insanı makamı beni ise merhametim tartar.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8'den Cengiz Anlar, Koçlan Atalay, Buğra Tan Yıldız kısacası Ati. Aleyküm selam kardeşim benim. Sağ olasın Atalay. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım Özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mahmut Tutkun yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Eren Köşe, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler ise ölümsüzdür.

0: canım aşkım.
1: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben İstanbul'dan Derviş Şakran cezaevinde yatmakta olan Ahmet Alan abime Alaçatı Hacettepe koyundan selam olsun. Vedat'ın ömrünü yedim, selam gönder diye. Abi seni özledik, bekliyoruz, Allah kurtarsın. Ben İstanbul'dan İmdat Dil Şakran T4O17 yatmakta olan Ahmet Alan kardeşime selam ve duayla özledik seni. Aklımızdasın iki gözüm, Allah varlığını eksik etmesin, Allah kurtarsın. Abi ben Vedat Aykanar, Şakran T4-17 yatmakta olan canım ciğerim abim Ahmet Alan ve dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar, Allah kurtarsın. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Aleyküm selam. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Güzel karım, canımın eşi. Bana olan öfkene hak veriyorum. Dinlenmene de hak veriyorum. Kendime çok kızıyorum. Ben bu yolun sonunda da sana kavuşmak var. Onu da biliyorum. Yüce Rabbime teşekkür ediyorum. Seni bana yazdığı için, bana verdiğin için. Aleyna kafanı yastığa koy kendine de ki benim kocam Allah'tan korkar. Beni asla yolda bırakmaz. Ben de senden uzakta hiç iyi değilim. Her şeye rağmen güçlü olacağız. Takdiri ezele teslimiz. Seni Rabbime emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. Seni seven kocan. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın ve altı kadın koğuşunda yatan ablam Gizem Akın, teyzem Sadi hep Bektaşoğlu yengelerim. Meda Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş ve Baki hep Bektaşoğlu, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçın, Kaya, Soner, Demirce. Canlarım öpüyorum sizi, Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Keko Fırat Öztaşlar'ın, aleyküm selam Fırat kardeşim. Abi buradan kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Fırat Gezgin, Ferhat Turgay, Volkan Kızılyel, Burak Karabaş, Harun Tarduş, Yasin Akçay, Bilal Çetin, Diyarbakırlı, Polat Yalçın, Sedat Başarır, Hikmet Cayvaz, tüm B3 koğuşuna selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven sayın Keko Fırat Öztaşlar'ın. Ben Keko Fırat Öztaş denen, benim için değerli olan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Ferhat Turgay, Harun Tarduş, Volkan Kızılyer, Umut Fırat Günal olmak üzere tüm beni tanıyan abi kardeşlere selam olsun. Keko Fırat Öztaş denen. Şakran T3C5 koğuşuna bulan oğlum Aksel Varol radyo başına. Ayağıma diken bassa vardır bir hikmet diyorum. Şu günlerde diken batmasaydı da belki çivi batacaktı. Daha çok canım yanacaktı. Her yaşadığımız olayda hikmet aramalıyız. Çünkü bazen bugün bize yük gibi gelen şey yarın bizi daha büyük bir dertten korumuş olur. Sabır insanın en büyük dayanağıdır. Gün gelir, bu günlerde geçer, geriye sadece sabrımız ve dualarımız kalır. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sen benim en güzel tesadüfüm, en kıymetli hikayemsin. Bugün çektiğimiz bütün özlemi tek bir sarılmayla unuturuz. O güne kadar sevgim de, umudum da hep seninle. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Murat abi ben Şakran T3C5 koğuşundan Can Pekel, aleykümselam Can kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan biricik sevgilim, dildaşım radyo başına. Mektubunu aldım, çok sevindim. Her pazartesi yollayacağım. Ben iyiyim. Merak etme kendine. Çok dikkat et, dualarım ve kalbim seninle. Seni çok seviyorum. Betül, Ece ve Yağmur'a çok selam olsun. Birbirinize sahip çıkın. Güçlü kalın. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Mert'im sesini duymak bana güç oluyor. O 10 dakika bana dünyanın en güzel anını yaşatıyor. Biraz daha sabret sevgilim, inşallah çok yakında kavuşacağız. Sana yolladığım duaları ve esmaları bol bol çek, olur mu? Rabbim bizi en güzel zamanda kavuştursun. Herkesin sana çok selamı var. Ben de sen iyisen iyiyim, dik dur, seni çok seviyorum. Önce Allah'a, sonra kendine, güzel yüreğine emanetsin. T3C5 koğuşuna bulunan ömrüm Mert Çulha radyo başına. Ay yüzlüm canım Mert'im. Telefonda söylediklerimi ne olur unutma. Hiçbir şeyi kafana takma. Sen güçlü ol ki ben de güçlü kalabileyim. İnşallah bu hafta sana güzel haberlerle geleceğim. Sen yeter ki kendine, yemene, içmene dikkat et. Peri ile Zara babalarını çok seviyor. Ben de seni her geçen gün daha çok seviyorum. Hasretle bekliyorum seni. Çok seviyorum ve öpüyorum.

Abi biz B1 Koçlan Hilin Aydın Ceren Korkmaz tilkilere haber verin. Kürkçü dükkanını kapattık. Yıldız Silve sen vazgeçtin bize armağan olsun. Biz B1 Koçlan Eylem Erçil Ceren Korkmaz Hilin Aydın herkes gerçeği kendi çıkarlarına göre yorumlamışken aranan kan nasıl bulunsun? Doğu Sivin tekrar sevemem armağan olsun. Ben bir Nolu'dan Fatih Boran. Baran Evren bizim kardeşimizdir. Kimin yanındaysa bize haber versin. Yardımcı olursanız seviniriz. Geçmiş olsun kardeşim Baran Erven. Ben eski Çamlıklı Fatih Boran. Ben bir Nolu'dan Uğur Tezcan Poyraz Sayacı kardeşimizin derlisi Baran Evren bizim kardeşimizdir. Kimin koğuşundaysa bizi tanıyan dost abi kardeşler yardımcı olursa sizden ricamızdır. Allah'a emanet olun. Biz bir Nolu'dan Oğuz Soluk ve Mert Kahraman Poyraz Sayacı kardeşimizin kardeşi Baran Evren bir Nolu'ya tevkif olmuştur. Bizim için değerli bir kardeşimizdir. Hangi dostumuzun koğuşuna gittiyse ona emanettir. Acil haberlerinizi bekliyoruz. Bize haber verilsin Oğuz Soluk ve Mert Kahraman. Selamünaleyküm değerli abim Murat abi senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel aleykümselam Mehmet kardeşim canım kanım kardeşim Batuhan Şengel canım abim Bahattin Şengel namı der Rocky Bobby reisim mafya Sedat Osman Şengel namı der Sakız Çimentepe'den Sarı Gürkan Bayraklı'dan Doğukan Çevik B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan 4 nolda bulunan can kardeşim Şehmus Akan Ercan Demirdelen Can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım, çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakkaya abim Torvalı'dan Bozo, Çağrı Park Çınar Kepçe abi senden ricam İbrahim Tatlıses'ten Kara Kız şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Çimentepe'den Sudenaz T2 A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e canım kocam seni çok özledim inşallah en kısa zamanda yanımızda olursun seni seviyorum. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Seni her şeyden çok seviyorum. Seni kırmak isteyeceğim son şey bile değil. Birbirimizi yanlış anladık galiba. Olabilir. Sen benim en değerli varlığımsın. İyi ki de varsın. Hep benim olman dileğiyle sevgilim. Allah'a emanet ol seni. Çok özledim. Yarın kokunu bol bol içime çekmeye geliyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T4 A17 koğuşundan Batuhan Çinli aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onursuz Agit Ürey Mehmet İnan ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Erez, Agit Özkan, Omuttür, Cebrail Aslan tüm dostlara selam olsun gece bir söz biz karanlık sokakların hükümdarıyız geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4 A17'den Batuhan Çinli soyadı gibi dost Fikret dost dostlar Ahmet Altunbaş Muhammed Yenigün Ayhan Erez Agit Özkan yani Akrep Agit canlarım Agit Ürey Onursuz Tarık Aktürk Mehmet İnan Mehmet Ali Altunbaş Özgür Yıldırım Urcan Akdeniz Beycan Çelik Emre Kahraman Doğan Göçer Hişam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Ben B1 Koç'tan tahli olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha İcelloğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Canların mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbim hep sizin yanınızda. Sabredin bu zor günler de geçecek. Sizi çok seviyorum, dualarım her zaman sizinle. Allah sizi korusun, en kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanızı diliyorum. Hazar Yıldız ihtiyacım var, Saliha'ma armağan olsun. Ben B1'den tahli olan Nazar Sade, B3 Koç'una yatan kıymetli annem Pınar Tunç Çekiç radyo başına. Canım annem seni çok özledim. Yokluğun her gün kalbimde hissediliyor. Dualarım hep seninle. İnşallah en kısa zamanda sana sımsıkı sarılacağımız günler gelir. Seni çok seviyorum. B1'in kraliçeleri Saliha Ecerlioğlu Aycan Kabayel. Sizleri de çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşuna olan canım karım Melihat geldici güzel Meluş'um. Seni bugün gördük, iyi olduk, hep iyi olun. İnşallah kızın seni ve inci koyu bol bol öpüyor. En kısa zamanda yanımızda olacaksın, sıkılmaz da sabır. Biz eve geçtik, haberin olsun sizi seviyorum. Özlenen ve beklenensiniz Meluş'um. Murat abim sana da kolay gelsin, sağ ol kardeşim benim. Murat abim şakran kadın kapalı B13 koğuşun olan canım karım Melahat geldiği güzel Meluş'um ne olur bugünkü konuştuklarımızı kafana takma ne olur. Çıkınca her şeyi bol bol konuşuruz vallahi sizi çok özledim. İnci burnumda tutuyor bol bol öp kızım her ne olursa olsun siz benim her şeyimsiniz. Seni incimi çok seviyorum Allah'a emanet olun Murat abim kolay gelsin.
Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleyküm selam Aliço kardeşim. Şarklanda bundan başla büyüm Şehmuz Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim Bekircan, Savran dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Veli Deveci, Bulut Över, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kobila, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini yazamadım. Tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmeyi diliyorum. Maddiyatı değişkendir. Bugün vardır, yarın yoktur, ya da bugün yoktur, yarın vardır. Önemli olan her durumda özünü koruyabilmektir. Bizim hayatımızda eşyalar değişir, bindiğimiz araçlar değişir, oturduğumuz evler değişir ama kalbimiz ve karakterimiz hep aynı kalır. Rızkımız ne düşerse onu yer, olana da olmayana da şükrederiz ve selam. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykur, selamun aleyküm Murat abim, aleyküm selam Serdal'ım. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı, sen nasılsın? Sana bugün mektup attım, her şeyi yazdım, gerekeni. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Kardeşim Kardelen Aktaş, abisinin gülü, sen nasılsın, iyi misin? Bil ki abin Şeyto her zaman senin yanında, uğraşıyoruz işlerini. En yakın zamanda hallolacak, kendine iyi bak. Seni çok öptüm. Bugün çalan en güzel şarkılar kardeşim Kardelen'e gelsin. Seni seven abin Şeyto. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykut, dostlarım Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz, Uğur Aslan, Balıkçı Özgün, Mahsun Aktepe, Fezlican Karadeniz, Selçuk Kayış, kıymetli kardeşim Berşan Polat, İkinol'dan Muhittin Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, kadın kapalı olan Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş'a bin selam olsun. Müslüm Baba'dan Faydası Yok şarkısını çalarsan seviniriz. Murat abi Allah'a emanet ol abim. Sizi seven Şeyto abi, görüşürüz, sağ olasın Serdal'ım.

Selamünaleyküm Murat abim. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli ve kıymetli olan canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm sen benim umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun, sevdan huzurdur bana. Sen benim en solumsun kadınım. Seni çok severim. Koğuşunda bulunan, odanda bulunan kayda der tüm abla kardeşlere selamlarım. Bakidir özgür günlerde sevdiklerinizle geçirmenizi temenni ediyorum. T215 Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım. Sen benim için sadece bir eş değil. En değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun. Gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını arttırsın. Rabbim en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim. Dualarım hep seninle. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım karım. Murat abim öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz Çam Devili Tayfun Geek, Sedat Ulu Muhammed Aydın Hasan Yüksek Ahmet Yakardal Vahdin Şengel Baba Saffet İlhan Özcan Reşat Vardal Murat Çampak Ekrem Birlik Çınar Birlik Eren Kolye bin selam ediyorum. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ederim. İnsanlar kaptan olmayı seviyor söz konusu dümen çevirmek olunca. T215 Yunus Emre Küçük Coşkun. Yağmur Boyunduruk. Görüşte bana söylediğin şeyi hallettim. Yarın gidip yanına ilgileneceğim. Konuştum bugün. Merak etme seni seviyorum. Murat oğlum gecen güzel olsun sağ ol anacığım hepimizin. B9 koşuna bulunan kızım Kaleri Kürt Hülyam radyo başına. Canımın içi kurban oldum. Dilerim Rabbimden gönlünden geçirdiğin ne varsa bir an önce olması dileğiyle. Sen benim hayatta iyi ki dediğim en derdimsin. Seni çok seviyorum. Rabbim bir an önce sana hayırlı kapılar açsın inşallah. Ozan Dino'dan Emir Kuda çu çalarsan sevinirim Murat oğlum. Rabbim senin de gönlüne göre versin inşallah. Her şey gönlünce olsun. Amin anacığım. Amin. Bizim gönlümüz... Elhamdülillah gönlümüzde bir şey yok. Çok şükür. Amin inşallah. Allah bizleri iyilerle karşılaştırsın. Bizi de iyilerden etsin. Geçen hafta bir kardeşimle Hülya diğer mesajını da okuyacağım. Ana çok güzel bir şey demiş. Gönlüne göre. Allah gönlüne bakıyor. Allah gönlüne bakıyor. Çok güzel bir detay aslında. Geçen hafta, 2 hafta önce... Hatta konuyla Şakir söylemez. İnşallah duyuyorsundur Murat abini. Şakir hatırlar mısın? Telefonda sana birinden bahsetmiştim. Bugün sabah otobüse bindim. Kayıt mesajı yapmaya gideceğim. Gönlüme yeğenim düştü. Dedim ki yeğenimi arayayım. Diyeyim ki oğlum ne oldu bu işler? Tabii unuttuk.

gittim radyoda kayıt mesajlarını yaptım falan filan, saat 1'i çeyrek mi geçiyordu, 1.30 mıydı neydi, baktım telefonum çalıyor. Aha dedim, yeğenim arıyor. Ulan dedim, oğlum nasıl bir çocuksun lan dedim, sabah gönlümden geçirdim, sen aradın. Şakir, inşallah duyuyorsundur. Fatih'im, Fatih Özışık, sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Niye Şakir diyorum? Şakir kardeşimle bir telefonda konuştuğumuzda bir şahıstan bahsetmiştim. Şakir, bugün o yeğenim bana ne dedi biliyor musun? Amca dedi, sen nasıl bir beddua mı ettin dedi, intizar mı ettin dedi. O kardeş dedi, trafik kazası yapmış. Ayaklarına dedi platin takmışlar, yürüyemiyor. Vücudunun birçok yerinde dedi kaburgaları kırılmış. Her yerine dedi platin takmışlar. Kardeşlerim, kimse yanlış anlamasın ha. Yani kimse, zaten bedduamız yoktur. Allah hamdü senalar olsun. Allah bizi beddua edenlerden etmesin, beddua alanlardan da etmesin. Çünkü kimseye yanlışımız yok. Üzüldüm Şakir. O kardeş söylemiştim ama. O kardeşe dedim ki, bak kardeş, sen dedim bana bu kelimeyi söyledin ya. Allah dedim evlatlarından değil, eşinden de değil, sevdiklerinden de değil, ama bunun bedelini sana ödetecek demiştim. Şakir, hatırlıyorum değil mi? Söylemiştim sana da. Bugün onun haberini aldım ve çok üzüldüm. Sevinmedim, Allah'a sığınırım. Asla sevinmek bize göre değil. Çünkü sonuçta o da bir ekmek derdinde, ama yanlış bir ekmeğin derdinde. Bizim canımızı yaktı. Üzdü bizi haddinden fazlasıyla. Çünkü biz de ekmeğimizin derdindeydik. O kardeşin bugün o haberini aldım. Şimdi anam dedi ya, kalbine göre versin. Allah veriyor. Allah'tan şüphem yok. Doğamızdan da şüphemiz yok. Ama Allah, yüce Allah, yerin göğün sahibi Allah, her şeyden haberdar olan Allah, kibri sevmiyor. Kibirli insanı da sevmiyor. Kendisine düşüncesiyle, zikriyle, fikriyle şirk koşanı zaten sevmiyor. Ne varsa gönüldekine bakıyor. Ve bir de gönlündeki kendisine bakıyor. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koşlan Kaleli Kürtülya. Geceye bir söz bırakayım. Ben de mane olmuş. Görünmeyen yaralarımla bile gülümsüyorum. Çünkü içimde dağlara kafa tutan bir sabrım var. Herkes hak ettiği yolda kendi kalitesine denk insanlara gelmeleri dileğiyle, Tebir'de olan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Atsoy'a çok selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abi. Ben Sıla Gizgin, kalbimin asıl sahibi Fırat Gizgin'im. Aşkım, 7'de çıktım Serap ablalarla bir kahve içiyoruz kafede. Şu an saat 7.30, birazdan eve geçeceğim. Herkesin sana çok selam var ömrüm. Seni çok özlüyorum, özledim sesini duyunca. Devrelerim yerine geliyor kalbim. Seni canımdan çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Ben Sıla Gizgin, ömrümün geri kalanı Fırat'ıma. Kara kaşına kara gözüne tutuldum deyip kaçtım. Adamımın kara kaşı kara gözü için dünyayı yakarım. Bir dünya insan, bir dünyam, sen her şeyimsin adam. İyi akşamlar olsun. Sayfamı yenileyim.

Dört nolu da yatmakta olan sevgilim Şakir söylemez radyo başına. Her sabah gözlerimi sana açmak istiyorum. Kalbime girdiğin ilk günden beri sana uyanmalarım hiç değişmedi. Farz et ki bu aşk adını kalbime mühürledi. Seni sevmeyi seviyorum sevgilim. Abi kıymetlim için Cengiz İmren'den Yalan Değil çalarsan sevinirim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, kalbimin sevdası, çocuklarımın aslan babası, Allah bizi bir an önce kavuştursun. Mesafeler sevmeye engel değil, ölene kadar arkandayım. Sen benim ömrümsün, sadece önüme bakıyorum. Çünkü arkamda dağdan sağlam adam var, senin varoluşun bize yetiyor, yaşama sebebim. Kendine iyi bak canım kocam, Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, aslan çekildi köşesine, çocuklar meydan sizin, bu yaşta herkes dert olan kocam, zaferimiz yakındır, gülüşlerin çok kişiye dert olacak yakışıklım. Allah bize yeter, sefan da cefan da başım gözüm üstüne, yaşadığımız hayatın hakkını veriyorsun, özgürlükte bedel istiyor, bedel ödeniyor, az zaman sonra görüşürüz. Haycan Kızıltepe, Taybe Kızıltepe, aslan ablalarım elbet bir gün. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Menemen F tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna

olan oğlum Emrullah mutlu ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. İbrahim Düş'ten Cano şarkısı armağan ediyorum. Menemen T-tipi kapalı cezaevi. A8 koğuşunda yatan abime kurban olduğum Emrullah Mutlu'ya ve candan sevdiğim koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Candan söylüyorum ki Rabbim hepsini tez vakitte ailelerine kavuştursun. Bu şarkıda bir tanem abime armağan olsun. Halit Bilgeç'ten özledim seni. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan nasılsın, iyi misin? Ben bugün Tülay anneyle konuştum. Sen o İbo'nun fazla düğününü kafana takma. Seni canla başla seven Veli Deveci. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan umarım iyi gidiyordur ama burada nasıl iyi gitsin ki? Allah'a sığınalım, o bize bir kapı açar. Seveceksen onlar anlamaz halden şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan inşallah bir sıkıntı yoktur. Allah'ın izniyle bunlar düzeleceksen orada güçlü, iyi dur, sosyal mesafeyi koru. Sana saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Gülten'e de çok acil ziyarete yazdır. Ben Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Abla bu sana kaçıncı yazışım, haber gönderişim. Abla çok acil şekilde beni ziyarete yazdır. Seninle özel konuşacaklarım var abla. Sana ihtiyacım var, kendine iyi bak. Şenol Evgi. Ablam bin yaşına da gelse taş gibi şarkısı sana gelsin roman havası. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme, annem nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, iyi olmanı Allah'tan diliyorum. İsmet Deveci kardeşim, sen de kendine çok iyi bak. Ceylan Taşkıran, Asena Üner kardeşim, sen de kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Sizi seven Veli Deveci. Velim selamını aldım Gülten'den, aleyküm selam, gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Koğuşundaki tüm kardeşlerime de selamlar. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, seni gördüm dünyalar benim oldu. Yakışıklı kocam, eşin benzerin olmayan bu can sensin. Uğruna feda olsun. Bu zorlukları el ele verip çıkacağız. Allah büyüktür, senin arkanda aslanlar gibi duran karın var. Ben bu kadar kahrı boşuna çekmiyorum. O devran illaki bize de dönecek. Kim dost kim düşman o zaman göreceğiz. Allah var, gam yok, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak ağam. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, aslan çekildi köşesine, çocuklar meydan sizin, bu yaşta herkese dert olan kocam, zaferimiz yakındır, gülüşlerin çok kişiye dert olacak, yakışıklım Allah bize yeter, sefanda cefanda başım gözüm üstüne, yaşadığımız hayatın hakkını veriyorsun, özgürlük bedel istiyor, bedel ödeniyor, az zaman sonra görüşürüz. Aycan Kızıltepe, Tayyip'e Kızıltepe, aslan ablalarım elbet bir gün canlarım, sizlere de selam olsun. Ben Menemen A15'ten Hızır Amak. Koğuşumuzda aynı ortamı paylaştım. Can kardeşlerim Şerafettin Deveci, Mustafa Baran Amak, Uğur Saygın Polat Kaşık, Zana Gezer Onur Yıldız, Berke Kerem Rossi Ömer. 200 yürek Hamza Sönmez, Erdem Çakıcı, Levent Tekin, Yaşar Şimşek, bu canlara da bin selam olsun. Hızır kardeşim öyle yazdı. Rossi Ömer'den sonra 200 yürek Hamza Sönmez diye, Hamza kardeşim. Yani doğru mudur bilmiyorum ama öyle yazılmış. Şakran T2 Engin Avşar, canım oğlum seni çok seviyorum. Sen benim dünyamsın, umut ışığımsın, arkamdaki dağsın. En yakın zamanda yine yan yana olacağız inşallah. Süleyman Bulut, canım oğlum seni de çok seviyorum. Allah'a emanet olun Ahmet Kadem. Penceresiz kaldım anne şarkısı Aslanoğlu'ma gelsin. Engin Afşar, abi canım en değerli canımın diğer yarısı, sen benim için çok kıymetlisin. Babamın yokluğunu aratmayan abim, evimizin reisi, gözümün nuru, seni çok seviyorum. Elif Naz, Eyüp dayıkolarının ellerinden öpüyorlar, Allah'a emanet ol inşallah, yakında yan yana olacağız. Engin Afşar, güzel günler zorlu yollardan geçer, her şey güzel olacak, buna inanıyorum. Sen benim en büyük sabrım, umudum, sarsılmaz dağımsın. Hilal Zerdoş, yar gelsin şarkısı armağan olsun. Şakran 1 nolu A3 koğuşuna yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Ben sanardım ki insan kendi canını taşır bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbine bir can daha emanet etmiş. Seni çok seviyorum her şeyim ve kendisine Erdal Güneş aklımdasın şarkısını armağan ediyorum. Şakran 1 nolu A3 koğuşuna atan her şeyim Hakan'ım. Ben aşk nedir bilmem. Bir seni bilirim, bir de adın geçince sıkışan kalbimi. Kurban olduğum seni çok seviyorum ve 1000 yıl ömrüm olsaydı 1000 yıl yine seni severdim. 1000 yıl benim olsan 1000 yıl daha isterdim. Kendine çok iyi bak sevgilim, Allah'a emanet ol. Murat amca, ben Lina Ravza Nenişko Canan Beydilli'ye sesleniyorum.
Aslan nenem seni çok özledim. Çık gel beni bıraktın bu çılgın deli annemle bir başıma. Bu kızınla geçinmek çok zor. Bana zorla yemek yediriyor. Kendine iyi bak canım nenişkom. Murat abi ben Nazar Beydilli, buradan reisim Mete Beydilli olmak üzere canları Metecan Beydilli, Meltem Beydilli, Yücel Gültepe bin selam ediyorum. Etkinden kralını tanımam şarkısı bu canlara armağan olsun gece sözüm. Varlığım kimilerine ödül olur, yokluğumla terbiye ettiğim insanlar var. İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti. Bazı insanlar hayata baktığı pencereden atmalı. İyi yayınlar abican, sağ ol kardeşim benim.

T3 A20 koğuşu şakranda yatan bütün mahkumlara Ceylan'dan dön maralım Azer Bülbül'den canım çalarsanız sevinirim. Caner Balık oğluma da sevgilerimle annesi. Murat abi selamlar, ben Ceren Aktaş, aleyküm selam kardeşim. Başta T2 A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir için, sonra T3 C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş'a sabırlı günlerini geçirmelerini diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun, dualarım onlar ve namusu şerefiyle yatan tüm mahkumlara gelsin. Çocukların eşi bu saatten sonra bana emanet Savaş'ım. Evladım yeğenin Baran sana emanet. Savaş'ımın ismiyle destekçi olan Göktuğ kardeşime de selam ve sabırlar. T2 A2'de yatan oğlum Samet Baran, hepimizin kalbi seninle atıyor paşam. Okan abinin, arkadaşının, Emre'nin, Arif'in sana çok selamları var. Hepsi aslanımız, kendine iyi baksın. Biz burada onu bekliyoruz diyorlar. Dayın Savaş Aktaş'ın gölgesi yeter sana. Orada seninle beraber olması yeter. Dayanak olan birbirinize, sizi çok seviyoruz. Rabbim yanınızda olsun. Murat abim selamlar. T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş, yeğenim Samet Baran mektubunun fotoğrafını almış. Çok ama çok mutlu oldu, sana cevap vermiş, senden ona karşılık bekliyor. İyi ki varsın, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ben T2 A4 koğuştan Mertcan Karayüz, benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçükdayım, Yusuf Oyur, Ali Baran koçtan Atakan, Koçak Arda, Erdemli Ferdi, Bingöl Serdar, Koyuncu abim, Nurullah Öncü, İbrahim Aladan, Mert Eko, Kahraman Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya, tüm abi dostlara selam olsun. Ben T2 A4 koğuştan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayım'a selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran koçtan Fatih Etungu, Bülent Dernek, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Ercas, Onur Kale, Diyar Erüş, Tayfun Tolay, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abim iyi akşamlar, ben Rümeysa Oyur, sağ ol kız kardeşim. Canım eşim T2 A4 koğuşundan Yusuf Oyur'a, sevgilim hepimiz bizim evdeyiz, aramanı bekliyoruz annenlerle. Seni çok özledim, sevdiğim, sana aşığım, aklımı alan varlığına aşığım. İlla bir neden arıyorsan seni karşıma çıkaran kadere aşığım. Allah'a emanet nefesim, ruhum, ara, bekliyoruz seni. Ebru Gündeş'ten aşık şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu, sen hayatımda olduğun gecemde gündüzümde sen oluyorsun, avuçlarımda günlerimde sana emanet ediyorum ve bütün zamanımı da sakın bırakma. Murat abi Sezen'ime, Fatih Bulut'tan, görmüyor gözüm görmüyor, çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im gülünce sevinen, ağlayınca terk edilen uzak akraba çocukları gibi. Kimi sevsem gitti, bir tek senden ayrı kalabilmeyi sevemedim, o da bitmedi gitti be gülüm. Murat abi Sezen'ime, Merve Özbey'den duramıyorum şarkısı armağan olsun. Ben C5 koğuşundan Gülo Dengiz, selam Murat abim, ne habersin? İyiyim gülüm, selamını aldım Ezgi'den, aleyküm selam, ben de seni seviyorum gülüm. Aldım Ezgi'den, annenle konuştuk, selamları vardı sana da. Dur mesajı okuyayım. Hülya Canova, Melike Coşkun, Havva Ünal, Sema Sağlam, Eski İzmir'den Balım Nimet, Başkan C12'den Gamze Yaviş, Begüm Irmak, Sılam Hüyük, canlarıma benden X eyalet Tozlu. Bu ne Gülo? Bu arada Havva Ünal kardeşimden İbrahim Akar kardeşim, Havva kardeşim de sana çok çok selamları var, seni sevdiğini söylememin notunu iletmemi istedi kardeşlerim. Gülo, aleykümselam Gülo'm, ben de seni çok seviyorum, dikkat et kendine, Ezgi'den aldığım selamını inşallah duyuyorsundur. Kardeşlerim bir iki kısa mesaj okuyayım, sonrasında bir güzel şarkı, saatler kaç? Evet, kayıt mesajlarımız çünkü çok var.

0: Bunları da kardeşlerimle paylaşayım. Murat abi, ben C8'den tali olan Ulviye Uçar, can dostum, yine Ekitmen radyo başına. Çilem, beni ara, haber bekliyorum. Senden iyi duyumlar almıyorum. Merak ediyorum sizi. Beni arayın. Sizi çok seviyorum. Dilek Karakaya, Eli Bozkurt'a da selam ederim. Sultan Özmut, Emre, Efe, Sadiye, Çeşme Kur'an ve Sadiye Şekerci, sizlere de çok selam ediyorum. Ben Ulviye Uçar, yani Yağmur. Şakran Kapalı T2'de olan Cengiz Şivan radyo başına. Sesini duymak güzel hissettiriyor. Mektuba cevap yazmayı bekliyorum. Benim için derdesin, unutma. Kendine iyi bak. Murat abi, sana zahmet. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, Emir Siyah Koç kimin koğuşundaysa. Abilerim, dostlarım, sizlerden ricam, yardımcı olursanız sevinirim ve bilgi verirseniz çok iyi olur. Sizi seven Ferhat Turgay. Neymiş kardeşimizin ismi? Emir Siyah Koç. Abi kardeşler, Ferom selamını aldım. Estağfurullah, ben de senin gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Operatör üzerinden mesajını okudum kız kardeşime. Kız kardeşim de zaten yazmıştı. Onu da okuyacağım. Roma'yı yakmana gerek yok, Ferhat yazmıştı. Evet, bir mesaj daha okuyayım. Sonra kayıt mesajlarımızı bir kısmını paylaşalım. Şunu şöyle işaretleyelim. Kaldığımız yerden en azından devam edelim. Ha, Sinan kardeşim, bir dakika, Sinan kardeşim ses kayıtları vardı. Onları da bitireyim, bir daha geri dönüş yapmayalım. Sinan, son mesaj son ses kayıtlarını paylaşacağım. Sinan kardeşim, sonrasında Nuran kız kardeşim, senin de ses kayıtların vardı. Onları da hemen dinleteyim, bir daha geri dönmeyeyim. Çünkü WhatsApp'ı toparlayıp kapatacağım. SMS'e geçeceğim. Sinan kardeşimin ses kayıtlarından sonra Nuran kız kardeşim, senin de hemen arkasından iki ses kaydım var, onları paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun.
1: Sızırama koğuş. Ben Meremen A15'ten Sızırama koğuşumuzun değerlisi Firanda Daim'in doğum günü kutlu olsun. Allah uzun ömürler nasip etsin. Bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerimle geçirme dileğiyle yolun açık olsun. Can dayımız. Ben Meremen A15'ten Hamza Sönmez koğuşumuzun değerli büyüğü Sinan Dağ Daim'in doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, huzurlu, özgür günlere ellerinden öperim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aslan dayım.
2: Kıvılcım İngiliz'in doğum günü. Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Cebilhan'ın sonuçluğundan İbrahim Ali Almaz. Dostum Hüsnü Kıvılcım'ın eşi Nuray Kıvılcım İngiliz'in doğum günlerin işten dileklerimle kutlar. Bir ömür boyu Yusuf'la mutlu olmalarını dilerim.
3: Selamun aleyküm Murat abi. Ben de bir A13 konuşundan Kedi Yusuf. Bugün günlerden Nuray Kıvılcım. Benim canım eşim Nuray Kıvılcım'ın doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Canım eşim, ben senin hep yanındayım, hep yanında olacağım. Ömrümün boyunca seninle olacağım. Seni çok seviyorum. Rabbim seninle beni bir ömür mutlu etsin. İyi ki varsın, iyi ki benim yanımdasın. Seni çok seven koçan Yusuf Kıvılcım. Ayrıca yanında olan annem Selma Adam'a da selam eder. Ellerinden öperim. Seni çok seviyorum annem. Eşim Nuray Kıvılcım'ı da ayrıca çok sever. Öperim.
0: Şimdi 3 tane daha var. Bunlar kimin? Bir bakayım hemen.
4: Söyleyeyim mi ana?
5: Evet.
4: Söyle abi.
3: Ben D1 A13'ten Kedi Yusuf, yani Yusuf Kıvılcım. Bugün benim canım eşim Nuray Kıvılcım'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerinle kutluyorum. Sen benim canımın içisin, seni çok seviyorum. Varlığına şükrettiğim kadınım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Senle bir ömür mutluluklar diliyorum kendime. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin. Seni anam benim için doğurmuş, iyi ki doğdun canım aşkım. Seni seven koçan Yusuf Kıvılcım.
6: Selamünaleyküm, ben Murtage'den Yılmaz Ertuğrul. T1 A13 koğuşunda kader birliği yaptığım Aslan abim Kedi Yusuf, yani Yusuf Kıvılcım'ın değerli eşi Nuray Kıvılcım'ın doğum günü. Doğum günü içten dilekleri de kutlarım. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Bir dahaki doğum gününde Rabbim bizi beraber bir arada doğum gününü kutlamaya söz.
5: Başladı.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A13'te yatmakta bulunan Devran Tercan. Bugün benim için değerli ve kıymetli olan abim Yusuf Kıvılcım'ın, yani

0: Belki doğum gününüzü kutlarsın. Sizi seven Devran Tercan.
1: Kardeşlerim, sesleriniz hepsi bu kadar. Hepsini paylaşmış oldum. Şimdi bir şarkı, bir şarkıdan sonra son kayıt mesajlarımız. Takriben bir 20 dakika bütün mesaj ses kayıtlarını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'ı toparlayacağım. SMS mesajlarınıza geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım sevgili kardeşlerim.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 0541 780 burası.
1: Mert Çulha kardeşim. Duyuyor musun bilmiyorum. Abi kardeşlerim, Mert kimin koğuşu neyse söyler mi, kız kardeşim arasın. Mert Çulha. Evet, Mert kardeşim, kız kardeşim senden acil telefon bekliyor. Evet, kayıt mesajlarımız.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TH13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TH13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin. Canım kanım aslan abim, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülger, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim, burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetli mi Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran.

Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Ot Çeken, Arda Özden.

0: Durgay daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Ot Çeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halu dayıya selam olsun sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan Can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Ot Çeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu değerlere cani gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olay. Canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten Ömer Ot Çeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Ot Çeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizleri candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Ot Çeken. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu derlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Ot Çeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Ot Çeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Ot Çeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran.

0: Başta benden abilerini esirgemem, Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat. Ben T3C13 koçtan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abişim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halu Dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Esselamun Aleyküm Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı. Bin bir selam eder dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insanın merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nin de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı, Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi, kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel, Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel, Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeri Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gür Sesten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil, sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz, özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların Aslan Aydın Bıçakçı.

Uçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan derler. Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim, Mert Kahraman, Can kardeşim, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çakip Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Afşar, Özcan, Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çam Dibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim, Engin Afşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim, Özcan, Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım, kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can Ersan, Hikmet Şahin, Devran Karahan, Arap Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta aslanlar aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara, suç ortağım Memo'ya, Mutiye Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhatsa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman. Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hemen kaldığımız yerden WhatsApp mesajlarımızı toparlayalım. Ondan sonra SMS'e geçeceğiz. Bayağı çok aşırı derecede mesajlarınız var. Kardeşlerim bilginiz olsun. Aslan abim Doğukan Öz Onur, namıder dodam, canım kanım kalbimdesin abim, gecelerim uykusuz geçiyor, sensiz yokluğun belli, en kısa zamanda geleceksin abim, güçlü kal, iyi ol, bizi düşün, seni canından çok seven kardeşin, bu şarkı da benden sana gelsin Arda Öz Onur, Asil Askaya'dan sana da bu yakışır. Bu arada Menemen Açık cezaevinden kardeşim Diyar Aksak, Diyar Kadir kardeşim ve Berşan'ın sana çok çok selamları var. Arya biliyorsan acil değil ama. Herhalde şifreni mi, kantin şifreni mi unutmuşsun? Berşan dedi ki abi arya biliyorsa arasın bizi.
Kadir abinle beraber sana çok çok selamları var. Hemen hemen açıktan Diyar Aksak abiler. Kardeşler, hanginizin yanındaysa Diyar'a söylerseniz araması gerekiyor, arayıversin dedi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK1 koğuştan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden koğuşumuzda kadar birliği yapmakta olan koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayımız Eyüp Gürgür. Kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Çoban Çeşmeli Erdinç Ballıkaya. Yegane kardeşim Atakan Koçak, Çakır Koçak, Samet Kılıç, Bülent Özgür Bulut, Halis Gül Atilla, Onur Davut Demirkıran, Bayram İpek Örneköylü Doğukan'ın Bertu Er Özçınar, Baran Şimşek. Ayrıca aslan abi Merdinç Ballıkaya'nın derdesi TK19'da yatan Aydın Demirbaş ve koğuş arkadaşlarına selamlarımız sonsuz bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sana da selamlar olsun Murat abi ve tüm kader mahkumlarının Allah kurtarsın tez zamanda. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdim canım karım. Tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarası canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum, Allah'a yemin olsun. Kalbim senden başkası için atmaz seni canımdan. Çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamze. Ayrıca çok sevdiğim Gamze'mle aynı koğuşta olan Davut Demir Kıran dayımın derlisi Vildan. Yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E-Tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere. Farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüphan'dan Mopsan'ın şarkısı bu derdere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Berşan Polat. Selam olsun Murat abi sana. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere. Derli abim Şeytan Serdal Aykurt, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fezcan Karadeniz, Eren Aras, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Gece bir söz de bizden olsun, selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Allah herkese sabır, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Selam ve duayla bütün koğuşa. Şakran Teşbe 9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam olsun. Kalabalıkların içinde adın geçmese de dualarımın en güzel yerinde hep sen varsın. Günler geçiyor, özlem bitiyor ama inancım da eksilmiyor. Kendine iyi bak, seni bekleyen bir kalp olduğunu hiç unutma. Ahmet Kaya'dan Dardayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli, Haso, Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Bedir'e Salman, Erdem Çoban, Erci Çiftçi Aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Devran, Ali İmran Korkmaz, bunun akabindeki nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek selamlarım bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle deyip yol kararında elveda diyen haindir. Şerefli yatan tüm Buca çocuklarına bin selam ediyorum. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Namıdar Tony. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli, Haso, Efe, Arslan, Umuz Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi Aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Devran, Ali İmran Korkmaz. Akabinde iki nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek selamlarım. Bakidir yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil. Yol kararında elveda diyen haindir. Şerefli yatan tüm Buca çocuklarına bin selam ediyorum. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Namıdar Tony. Ben Bandırma 2 Nol'dan Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron T1C 17'de can dostum Muhammed Sayın radyo başına. Dostum attığın mesajı ablam daha bugün okudu. Dakika yoktu, nasılsın, iyi olmanı umuyorum. Sabah faks attım sana, cuma eline geçer inşallah. Ben iyiyim, rahatım, keyfim yerinde, gözlerim seni arıyor. Yarın akşam 7'den sonra mesaj at, bildir, arayayım, konuşalım, kendine çok iyi bak. Herkese çok selam söyle, seni seven dostun Eray Deniz Oyman. Ben Bandırma 2 Nol'dan Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron, değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerim, başta Muhammed Sayın, akabinde Özcan Değirmenci oğlu Yaşar Didin, Özgün Başkan, Yaşar Dirigöl, Yusuf Aksakal, Gökhan Kara, Aslan Mehmetcan, Kaya Alp, Alican Büyük,

oğlu. Alican Küçükçü oğlu. Doğru mu bu? Evet. Ahmet Kabak, Serkan Korkmaz, Alper Mucuk, Ramazan Kırmacı ve ismini sayamadım. Tüm C17 koğuşuna bin selam olsun. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Murat abi, sana da iyi yayınlar. Sağ ol Eray kardeşim. Ben Bandırma Ekinol'dan Şahin Görgülü. T1B17 olan kardeşim Gökçe Ali Durmazel, yani Keleş Ali radyo başına. Sana ve ortamına selam olsun kardeşim. Mektup atamadım. Nasipse haftaya atacağım. Kendine iyi bak. Rabbime emanetsin. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Ben Şahin Görgülü. Murat abi, ben Batman'dan Zeki, A5 Koğuş'tan Şükran İlge radyo başına. Çocukların Yusuf Gazel Ceren, seni çok seviyoruz. İstemem bir başkasını. İlle de sen kalbime yazdım adını, ille de sen. Gözüm görmez başka bir yer, kalbim yalnız sana atar. Mezara giden mezara gidene kadar, ille de sen. Çavuş Ceylan'dan Kefem Ne ve şarkısı Şükran İlge gelsin. Murat abi, senden ricam, bu şarkıyı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abi, Allah'a emanet ol. Sağ ol Zeki, sen de kardeşim benim. Selam Murat abim, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko, sağ ol kardeşim. Benim için çok değerli olan Çimentepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına. Eğer bir kuş olsaydım yaz kış demeden ben her mevsim sana göç ederdim. Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısı Canımın İşi Ayşegül'üme gelsin. İyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim benim. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Şans meleğim Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Sevgi yanında olanı sevmek değil, uzakta olanı yanında hissetmektir. Çünkü gerçek sevgiyi anlatan tek duygu özlemektir ve ben seni deli gibi özlüyorum. Güzel olan, tüm derdi taşıyan Ayşoma sokak lambası armağan olsun. Murat abi, ben B5 Koç'tan Çimentepe'li Ayşegül Diyarbakırlı Şikom radyo başına. Belki tekrar rüyalarda buluşuruz, tekrar gelirsin diye karanlığa sabrettim ve bir dua bıraktım gece. Hiçbir duamı sensiz bırakmadığım gibi seni dualarımla birleştirdim. Melekler kalbinden öpsün, Fundi'den, Gamzen'den Uyut Beni şarkısı Canımın İçi Şükom'a armağan olsun. Ben B11 Koç'tan Tahliye olan Candan, Betül Duran, bizim tek kalma korkumuz yok, Erem minnet kendine ihanettir. Ben B11 Koç'tan Tahliye olan Candan, Betül Duran ile geceye söz bırakıyoruz. Anlattığınız her şey hikaye, gerçek olan tek şey sonradan çıkan yüzünüz. Ben Sedat Duman, T1B1 koğuşuna yatmakta olan canım abim Veysi Yılmaz, seni çok özledik. 7 gün sonra inşallah seni alıp geleceğiz. Allah'a emanet ol. Tüm koğuş arkadaşlarına selamlar. Ahmet Kaya Karayazı armağan olsun. Ben Emre İvak, Yusuf İvak radyo başına. Canım abim, annemden haberlerini alıyorum. Hep iyi olman için duacıyım. Seni çok özledim. Buradan çıkınca ilk işim seni görmeye gelmek olacak. Ben deyim çok şükür, beni merak etme, kendine üzme. Her şey nasıl gelip geçtiyse bugünler de geçecek. Özgür günlerde kavuşmak umuduyla seni çok seviyorum canım kanım biraderim. Murat abi, Müslüm'den Seneler Çalar mısın? İyi yayınlar, sağ ol kardeşim benim. Ben Yusuf İvak, öncelikle hayırlı yayınlar Murat abi. Benim göz bebeğim Başak İvak radyo başına. Sağ olasın Yusuf kardeşim. Canım karım, perşembe gününe kadar para eline geçer, para yatırıldı. Sana 8600 lira yeter ki sen canını sıkma, kendini üzme. Ve yeğenim Ece İvak, dayım seni çok sevdiğimi de unutma sakın. Kendini üzme, sen benim canımsın. Ben size her gün mesaj atacağım güzel kızım. Rabbim sizleri korusun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç. Aleykümselam İsmail. Erdim selamını aldım İsmail'im. Selamınızı aldım Ferdi'den. Ben de sizleri öpüyorum. Sağ olun kardeşlerim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilgi, Süleyman Göneş başta olmak üzere akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygın Soy, Bayraklı'dan Sarı Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Geceye kıymetli abim Erdi Bilgeç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen hayindir. Hayırlı akşamlar abi. Sağ olun kardeşlerim. Ekocan Birlik, Ekom. Erdi kardeşimin, İsmail kardeşimin, sonra Ferdi'nin sana çok çok selamları vardı. Ekocan Birlik, Kınalı Ekom. Mami aradı, ara demişsin ama bir bilgi gelmedi. Ekocan, haberin olsun iki gözün.
Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T ekibi 18'den Erdi. Bilgiç aleyküm selam Erdim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Göneş başta olmak üzere. Akabinde Aslan kardeşim Ozan Dahan. İsmail Bilgiç, Ali Rıza Gülseven, Ufuk Polat Toroslu, Apo Yenici, Erdal Kebek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım İsmail Altunda, Şehmuz Altunda, Hasan Altunda dostum, Aslan kardeşim Ekrem Birliğe de bin selam olsun. Gece bir söz yol karardığında elveda diyen haindir. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim. Allah'a emanet ol. Sağ ol Erdim. Sizler de kardeşim benim. T1C6'da yatan ailem biricik eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gözlerindeki o ışık koca bir şehri aydınlatmaya yetmez belki ama benim içimdeki karanlığı dağıtmaya yeten tek şey sevdiğim. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın bir tanem. Diğer yarım şarkısı en değerlime armağan olsun. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere. Ahmet Yeşilyurt, Mikey Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre, Çırak Kürşat, Ekici Kaan, Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen. Farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet, Cintar Ferhat Er, Erkan Tam bu derde canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'ne kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Ben C8'den Mine Ekitmen sevgilim Rafet Kale varlığın hayatımdaki tüm boşluklara yetti. Hangi duayı etsem hangi dilde anlatsam seni ne kadar yazarsam yazayım sevgimi yine de eksik kalır. Tarif etmek zor bendeki seni. Bir Rabbim bilir bir ben bilirim kalbimdekini. Can dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelen, kardeşlerim Çilem Demir, Elif Bozkurt. Blok 3'ten güzel gülüyorsun. Bizlere armağan olsun. Ayrıca Sinan Dağ, Berke Kerem sizlere de selam. Tabii ki unutmadığımız Ulvi Uçar. Seni de çok seviyoruz. Ankara'dan selamlar. Kadın kapalı olan kızım Elif Bozkurt. Sözüm söz çalar mısınız? Elif'im sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki kolum kanadım kalbimin yedeği olduğunu. Kızım çok özledim anne. Bir gün o müjdeli haberler gelmesi için her gece dualarımdasın. Yoluna kurbanlar keseceğim. Sen benim mucizemsin. Dilek Karakaya, Mine Ekipmen, Çilem. Hepinize selam olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan canım bacılarım Cansu ve Şima nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz iyiyiz. Merak etmeyin yarın yanımdasınız inşallah. Cansu'm ablam sen de canını sıkmayın. En yakın zamanda sen de yanımızda olacaksın. Hep arkandayım canımın içi. Allah'a emanet olun. İyi geceler Müge Kına. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda olan baldızım Şima Cansu'ya iyisinizdir canlarım. Sizi seviyorum canınızı sıkmayın. En kısa zamanda yanımdasınız. Bir isteğiniz varsa haber edin. T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin ve Can Kasabalı Vedo Karşıyaka Gülü Cemil Cem Vedo. Ayrı kurumlarda olan canlar Emre Bıyıklı, Arda Kurt, Kadir Zincir bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam edelim. Bir isteği olan bize haber gönderebilir. Dışarıdan kayda der tüm herkese selamlar olsun. Kadın kapalıda yatan canımız Şima iyi olmanı yüce Rabbimden diliyorum. Dualarımız hep seninle. Bizim melek yüzlü pamuk kalpli kızımız. Rabbim senin en kısa zamanda çıkmanı nasip etsin inşallah. Seni çok seviyoruz canınızı sıkmayın. Moralinizi yüksek tutun. Hepimiz seninleyiz. Dualarımız seninle kanatsız meleğim Allah'a emanet. Murat abi öncelikle Dünya Yakışıklar Günü kutlu olsun. Ben C13 koşulan Neşe Kalkan. Öyle bir gündem var. Neşe kısmı. Bir avun işte olan derdim Ferit Saçlı. Ya Ferit Allah yardımcın olsun. Ya kız kardeşim. Bu sözüm sanadır yar. Bana manzarayı anlat deseler sandalyemi çeker karşına geçerim. Çünkü sen benim en güzel manzaramsın. Blok 3'ten sebebi yar çalar mısın abican? Ya Ferit. Allah da sizi güldürsün. Dünya Yakışıklılar Günü. Abi yok dur bir daha okuyayım. Dünya Yakışıklılar Günü kutlu olsun. Bence 13 koşulan Neşe Kalkan T1 13'te olan derdim Ferit Saçlı radyo başına. Bu sözüm sanadır yar. Ben Aslan abim Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş sağ olasın Burak. Derdi dostlarım abilerim Erkan Çiftçi Ömer Yalçın Hakan Furkan Ekici Samet Alpbağ Hakan Kaplanu Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilüt, Murat Aslan, Hüseyin Dahan,
Ayrıca Bozkurt Özkurt derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt, Yasem ve eşinin dostları Gürcan Karadere, Meryem Demirdoğan, Belgin Durak, Seda Canbaz, Nezahat Resimci, Dilara Pekcan, Sabır Kömürü Elmas'a çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına gelsin.

0: çek çıkmaz sokak şarkısı armağan olsun. Bozkurt Özkurt kardeşim, yanlış kalmadıysa hafızamda herhalde kız kardeşim mesaj göndermişti 39-69'da. 12'den sonra tahmin ediyorum, 12 çeyrek geçe falan anca burayı bitiririz. Kulağın radyoda olsun, inşallah yanılmam, sanki gözümüze çarptı. Aslan abim, Menemen cezaevinden ben Bayraktan Burak Karabaş derdi. Dostlarım abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün Antepli, Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük Kalfa, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay Keko, Fırat Öztaş, Teren Atakan, Özü Yanık, Deniz Mahsun Ekinci, Evercan Zılan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu. Hayat hesapla değil, nasiple yaşanır. Ses kaydı kimindi? Şakran kapalı T4'te Sedat Can Güneş gibi. Sedat kardeşim, çocuklarının doğum günü ses kaydı var. Hemen onu da dinleteyim. Bir daha geri dönüş yapmayalım. Neredeydi? Evet, burada. Hemen dinletelim.
1: Baba, senin doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz.
0: Tamam, bu kadar sevgili Sedat kardeşim. Bunu da paylaştık. Hemen Harun Tarduş kardeşimizin de mesajını paylaşalım. Ben Hamza Tarduş, canımdan çok sevdiğim aslan ve maşallah güçlü kardeşim Harun Tarduş, seni çok seviyorum. Abilerin abisine çok selamlarımı gönderiyorum. Sana ve PTT Kargo'dan aldık bugün abi, haberin olsun. Anneye teslim etmişler. Bu istek şarkım da sana gelsin Ferhat Tunç'tan. Yaşamak direnmektir şarkısını armağan olsun Harun Tarduş abime. Yani son mesajlarımızı toparlayalım. Merhaba Murat abi, ben Üçnol'dan Mert Aluşlu oğlu. Merhaba Mert. Öncelikle Aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çileri, Ömür Oturak, Dibek Başılı Kaan, Yıldız Kaleli Onur Geçer, Oğuzcan Akbe, Yusuf Samar ve Foça Açık cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, Umutcan Gülmez, İkinol'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Hemen Koçerom'un da mesajını okuyayım, ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım. Selam paşam, nasılsın? İki gündür görüşemiyoruz paşam. Melike ablaya selamlar, saygılar. Çok şirin kardeşlere de selamlarımı, öpüldünüz şirinler. Zaten tatlıya ihtiyacım var. Güzel paşam, senden ricamdır. Canlı bir şarkı. Vallahi çok yorgunum Koçerom. Borcum olsun. Paşam ben Koçerom. Ben nurlu görünmek için kimseye ihtiyacım yok. Aynaya baktığımda kendimi seviyorum. Kendi kendime yetiyorum. Özgürlük buymuş. Mer sevmek ama esir olmamak. Ümit etmek ama yalvarmamak. Kalmak ama mahkum olmamak. Ben Koçero Paşam, tüm kader mahkumlarına sevgiler saygılar. Hayat sürprizlerle doludur. Tıpkı karşınıza an meselesi gibi çıkan bir hayat yolu gibi. Mutlu olacağınız hiç hissedersiniz ya, işte öyle bir sürpriz size. Sizi bekleyen sevdiklerinize, ailenize öyle bir sürpriz olsun ve mutluluktan haykıracak kadar sevinç olsun. Hepinize hayırlı, sevgi dolu tahliye sevinci gelsin. Sizler değerlisiniz, sevdiklerinize Allah'ım bir an önce hepinizi kavuştursun. Buradan Melike ablaya, abla kız beni aradı. Ben ona bir şey dedim, sana söyler ablam. Buradan seninle yatan tüm arkadaşlarına da selam, saygılar. Allah bir an önce sevdiklerine kavuşma dileklerine hayırlı tahliyeler. Evet, Koçero kardeşimin de mesajıydı de hemen. Şimdi sırada güzel iki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında en azından şu operatör mesajlarımızı hazırlayalım. Oradan da kaldığımız yerden devam edelim.

Evet, kaldığımız yerden hemen devam. Üçüncü şarkıya geçmeyelim çünkü çok mesaj var. Aşırı derecede çok mesaj var. Hemen bitirelim mesajlarımızı. Selam, ben Tuğba. Şakran Dortmoğlu'da yatan avcı Yiğit Erkuş. Canım, inşallah duyuyorsundur. Bugün konuştuk seninle, bana kırılmışsın. Kırılma, haklı sebeplerim var. Her zamanki gibi aklımdasın, her zaman kalbimdesin. Görüşüne geleceğim, merak etme. Sen benim için derdesin, biliyorsun. Her ne olursa olsun kendine çok dikkat et. Öpüyorum seni bir tanem. Allah'a emanet ol. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Ondan sonra tüm hızımızla devam edelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Serkan Şahin, öncelikle değer verdim. Abim Nado, Emrah Yaşar, Resul Mingaz, Eyüp Yıldırım, Rıza Güner, Cem Toycan, Baran Bozkurt, Burak Çelikoğlu, Mehmet Çınar, Celal Yokuş, Mustafa Çetin, Azat Yavuz, Ali Karada, Özgür Yarar, Tufan Bıldırcı, Yavuz Çelik, Remzi Kıran, Sidar Çelik, Ferdi Bingöl, ismini saymadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Rıza abim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Nado Emrah, selamını aldım. Celal kardeşim, selamınızı aldım. Allah razı olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de, abilerime de selamlar olsun. Hemen diğer mesajımız da. Evet. Azat Ürkmezer ben. İyi de Azat, yanlışlık var kardeşim. Şimdi ne diyeyim Azat'ım, bak şimdi. Hadi şöyle diyelim. Ben Azat Sürer, şey Ada, özür dilerim. Azat Ürkmezer. T3'te yatan Melahat kardeşi, güzel telefon kurumlar arası telefon yazdım. Cuma günü konuşuruz. Murat abim, sana da bin selam olsun. Valla Azat, böyle bir mesaj gelmiş. İnşallah duyuyorsunuz. Mesajı yazan kardeşimiz çok yanlış yazmış. Yani nasıl toparlayayım? Aynısını istiyorsan okuyayım. Yani başını okumayayım. Ben Azat Ürkmezer diyelim. Kadın kapalı T3'te yatan Melahat kardeşi, güzel telefon kurumlar arası telefon yazdım. Cuma günü konuşuruz. Murat abim, sana da bin selam olsun. Vallahi böyle yazılmış Azat kardeşim benim. Ama doğru mu değil bana göre, sana göre de değildir. İnşallah duyursundur. Yarın düzgün bir şekilde ya da başka bir kardeşimize yazdır, gönder. En azından bu yanlışlığı telafisini yapmış olalım. Azat Ürkmezer kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeşim. En sağlam sandıklarım en sessiz anda dağıldı. Anladım ki insan en çok güvendiği yerde üşürmüş. O günden sonra yaslanmayı değil ayakta kalmayı öğrendim. Aca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim, Tatar Berkan, Batura, Şakran, Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey diye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Murat abi, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ejderel. Ben bir insanın hatasını değil, o hatanın arkasında sakladığı niyetine bakarım. Kusur her kulda olur ama samimiyetsizlik bir karakter meselesidir. Güven dediğin tek kullanımlıktır. Bittiği yerde ne kelimeler kurtarır ne de pişmanlıklar. Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim, Tatar Berkan, Batura, Şakran, Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey diye gelsin. Çapa Hakan Ejderel. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Atiye 2C14'teki biricik sevgilim Celal Çetin'e sevgilim. Bugün bana kırılmış olabilirsin. Eğer istemeden kalbini incittiysem özür dilerim. Senin bana kızman bile içimi acıtıyor. Bil ki kalbimde senden başka kimse yok. Her gün seni özleyerek uyanıyor. Seni düşünerek uyuyorum. Bu ayrılık bir gün bitecek. O gün geldiğinde sana sımsıkı sarılıp bir daha hiç bırakmak istemiyorum. Sen benim en büyük özlemimsin. Ne olursa olsun seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben T2C14 koğuşundan İlhan Başar, kuzenim Ferhat Arslan, mektubunu aldım, fotoğrafını dolabıma astım kardeşim. Demir parmaklıklar insanın bedenini tutar ama karakterini, yüreğini ve umudunu asla. Başın dik tut, bugünler gelip geçecek. Geriye sadece nasıl dimdik durduğun kalacak ve selam. İkinoğlu C9'da yatan Vedat Çetin'den selamünaleyküm Murat abi. Ben eski Çamlık'tan Vedat Çetin, aleykümselam Vedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Mahalle çocukları Çağrı Odaklı Nalcan Kaya'ya şunu söylemek isterim. Dışarıda yıllara meydan okurken içeride günlerin esiri olduk elbet bir gün dostlarım. Murat abi, ben Merdo, Şakran'da yatan kardeşlerim, abilerim başta Saadettin, Bıçakçı Aydın, Bıçakçı El Kapu.
olmak üzere Şerif Subaşı, Şerif Çarpı'dan, Şerif Çapır'dan, öyle yazılır, Şerif Çapır'dan, Yusuf Ahmet Gülçin, Nuri Yücel, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, sizi seven kardeşiniz Merdo Özgür, günlerde görüşmek üzere. Ahmet K'dan yaşamadın sen çalar mısın Murat abi? Ben Menemen A15'ten Hızır, ama koğuşumuzun derlileri Rafet Kale abime, Sinan Dağ dayıma selamlarımı iletiyorum ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abilerim Ali Demir, Murat Akoç, Cengiz Dinçer, Rafet Çiftçi, Murat Kaya, Bucan abilerime selamlar olsun. Ben Menemen A15'ten değerli Sinan Dağ abim, ben kardeşin Selda Dağ. Doğum günün kutlu, sağlıklı, uzun ömürlü yıllar diliyorum. İnşallah bir an önce özgürlüğüne kavuşman dileğini Rabbimden niyaz ederim. Sağlıcakla kal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A10 koğuşundan Hasan Çelik. Aleykümselam Hasan kardeşim. Başta Mert Aydın, Tolga Yılmazoğlu ve Sidar Erol abilerime selam ediyorum. Ben de gece Tolga Yılmazoğlu abimin bir sözünü bırakmak istiyorum. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar. Ve selam Tolga'm, Tolga Yılmazoğlu. Selamlar sana da kardeşim. Gözlerinden öpüyorum kardeşlerim. Sizlere de, koğuşundaki abi kardeşlere de. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Aslan abim Sinan Dağ. Doğum gününü kutlarım. Bir sonraki doğum gününü sevdiklerinle geçirmen dileğiyle nice yaşlar diliyorum. Abi kardeşlik deniz kıyısındaki çakıl taşlarına benzer. Önce birer birer toplarsın, sonra tek tek atmaya başlarsın. İşlerinden bazılarını atmaya kıyamazsın. Sen o atmaya kıyamadıklarımdansın abim Eyüphan. Üç gecedir yatamadım şarkısı Aslan abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A10 koğuşundan Hasan Çelik. Burada başta Mert Aydın, Tolga Yılmazoğlu ve Sidar Erol abilerime selam ediyorum. Ben de gece Tolga Yılmazoğlu abimin bir sözünü bırakıyorum. Cesaretiniz cahilliğinizin bin cahilliğinizden kendinden büyük bir Allah'ı bilirim. Yanlışlık var sanki Hasan son sözlerde. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Hayat yaşamak için uzun, kaybetmek için kısa, anlamak için zor bir yoldur. Bu yolda kardeşlerini yalnız bırakmayan abim Sinan Dağ'ın doğum gününü kutluyorum. Eyüphan'dan 3 gecedir yatamadım şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Aslan abim Sinan Dağ doğum gününü yürekten kutluyorum. Rabbim sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler nasip etsin inşallah. Bir sonraki doğum gününü sevdiklerine birlikte kutlar. İyi ki varsın abi. Menemen A15'ten değerli saygıdeğer Sinan Dağ abim, ben Süha'da doğum günün kutlu olsun. Nice uzun yaşlara özgürlüğünle yaşamanı temenni ediyorum. Önünde uzun bir ömür var Sinan abim. Her şey gönlünce olsun. Seni seven kardeşin Süha'da. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman, canım abim Sinan Dağ doğum gününü kutlu olsun. Rabbim nice güzel yaşlar nasip etsin. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı nasip eylesin. Seni seviyoruz abi. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman, aslan abim Sinan Dağ doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Rabbim bir sonraki yaşını sevdiklerine birlikte kutlamayı nasip etsin. İyi günde de kötü günde de yanımda olan kıymetli abim, iyi ki varsın. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman, değerli abim Sinan Dağ doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu ve özgür nice yaşlar diliyorum. Bazı insanlar vardır yeri hiçbir zaman dolmaz, sen de benim için onlardan birisin abim. Ben İrem Erdemir T1C7'de bulunan Ferhat Turgay radyo başına. Roma'yı falan yakmana

kutluyorum. Allah senin kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. İyi ki varsın abim. M.C5'te yatmakta olan mesajını aldım. Allah'ın izniyle yarın seni görmeye geleceğim. İstediğini gönderdim. Mektupta yarın detaylıca konuşuruz inşallah. Çok heyecanlıyım. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Kocaman öpüyorum seni. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale Aslan abim Sinan'da. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir sonraki doğum gününü sevdiklerinin yanında kutlamayı nasip etsin. Kardeşlik kolay kurulmaz. Sen her zaman kıymetlisin abicim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale Güzeller Güzelim Minem. Sana tarif edemeyeceğim kadar ağır hislerle aşığım. İyi ki varsın aklımda ve kalbimdesin Minem. İyi geceler. Ben Menemen A15'ten İsa Erdemir. Can dayım Sinan'da. Bugün doğum günün, dayımın doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Dayıcığım seni çok seviyorum. Dayım için Eyüp Han 3 gecedir yatamadım şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen'den Abdullah Can Şahin. Can dayım Sinan Dağ'ın bugün doğum günü. Dayım doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Dayıcığım seni çok seviyorum. Ben Menemen A15'ten Onur Yıldız. Doğum günün kutlu olsun Sinan abim. Rabbim seni en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Seni seviyoruz. Ben Menemen A15'ten Berke Keren. Hayat bazen zor bazen güzel ama dostluk her zaman kıymetlidir. Abim Sinan Dağ doğum günün kutlu olsun. Ben C14'ten Hatice Buse Yılmaz. T4'te bulunan Cengiz Özdemir radyo başına. Ben seni öylesine sevmedim, öylesiye sevdim. Bir tek Rabbimden seni diledim. Kalbe sevda veren de Allah sevgilim. Gün gelecek gözlerinin içine bakarak seni seviyorum diyeceğim. Bugünler için sabretmeniz kardeşlerin Hülya Bayraklı Güler. Hülya Bayraklı Güler Kıran'ım da selamları var Cengiz'im. Sonunda yanlışlık var sanki kız kardeşim. Ben Menemen'den Abdullah Can Şahin. Can dayım Sinan Dağ'ın bugün doğum günü. Dayımın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Dayıcığım seni çok seviyorum. Ben B1'den Gülçin Cebeci. Değerlilerim Zeynep Sak, Yaren Serpil Sak, Hamiyet Küreş, Buket Polat, Seda Altaş Birsen. Yıldırım bu değerlerim için Uğur Karakuş'tan. Seni affedemiyorum. Çalar mısın Murat abim? Geceyi Zeynep Sak ve Buket Polat'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Sevmesini beceremeyen insanlar için boşa çaba sarf etmeniz, hiç sevilmediğiniz bir kalpte kim vurduya gideceksiniz. Abim ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu. Sana Seda abla adına mektup çıkarttım. Sen de Gülşah ya da Seda abla adına yolla, seni seviyorum. Bu arada Gülşah Kırın'da Enes Efe abiye selamları var. Komisyonda sıkıntı var diye geç geliyor mektuplar. Abi biz B1 koşulan Ayla Özyurtsel, Aycan Kabayel, Sıla Bölgebaşı, Saliha Celloğlu, Zeynep Sak, Birsen Yıldırım, Yaren Serpil Sak, Gülçin Ceveci, Gece Söz. Siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat Şampınar Engel tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abim ben B1 koşulan Ayla Özyurtsel, P2 C1'de yatmakta olan değerli eşim ve suç ortağım Berk Tuncay. 2 haftadır mektup gelmedi. Sendeki gelişmelerden haberdar değilim. Babam hala yoğun bakımda. Dua edenlerden Allah razı olsun. Dadaş Furkan Özen ve Emre Tomruk başta olmak üzere tüm C1'e selamlar. Ahmet Kaya şiire gazele ömrüme armağan olsun. Rabbim şifasını versin kız kardeşim. Allah razı olduğunu nasip etsin. Ölüm herkes için hak. Bazen ölümü, yani Allah'ın razı olduğu ölümü istemek aslında güzel bir şey ama bir taraftan da günah bir şey. Çünkü ömrün sahibi Allah'tır. Her şeyin sahibi o. Yaşayıp, kız kardeşim baban için demiyorum genel anlamda. Babam işte, kendi babamdan bahsedeyim. Son 3 senesi kendisi için ızdırap gibiydi. Tabii takdir Allah'ındır. Son 3 senesi ızdırap gibiydi. Çünkü vücut ağırlaşmıştı, kalkmıyordu, kalkamıyordu, konuşamıyordu. Ne söylediğini bilmiyordu, ne yaptığını bilmiyordu. Son zamanlarda daha kötü olmuştu. Allah takdir buyurdu. Ömrü de o kadardı. Bir gün ansızın işte hastaneye götürdük, hastanede vefat etti. Üzüldük mü? Tabii ki üzülüyorsun. Bugün bu nimetlerin tadından faydalanıyorsak sebepler anne ve babalarımızdır. Yokluklarını kabullenmek mecburiyetindeyiz. Annem işte öleli 19. seneye girdi. Özlüyor muyum?
onun fakir.

Fakirliğini yaşıyorum. Bırakın Özlem'i. Fakirliğini yaşıyorum. Annemin fakirliğini yaşıyorum. Babam 1,5 sene işte geçen sene bu hemen hemen bu ayda neredeyse hemen hemen 18 ay olacak. Arıyorum o hasta haline bile muhtacım. O hasta haline bile şu an muhtacım. Ama kabullenmek zorundayız. Allah babana acil şifalar versin. Nerede Rabbimden şifa bekleyen kullar varsa bizler de dahil, Rabbim şifasını versin. Takdir onundur. O ne ederse güzel eder. Ben Kardelen Nilay Yılmaz, T1B9 Koşnet Makbulan, Can Polat Özdemir radyo başına. Canım kardeşim, dün Arda'yla konuştum. 4-5 aya alacağım onu, canını sıkmasın dedi. T1'lerde konuşup halledecek, haberin olsun. Aslan yattığı yerden belli olur. Sen aslan gibisin. Her daim arkanda ve yanındayım. Önce Rabbime, sonra kendine emanetsin. Murat abi, kardeşim Can Polat için Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler çalabilir misin? Ben T1B3'ten Volkan Kızılyel, Kurtuluş Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Yiğit Turan'a ve son olarak Koç Aşk'ta yatmakta olan Keko Murat'a bin selam ederim. Ben T1B3 koğuşundan Volkan Kızılyel, benim için değerli olan Ahmet'in aslanı Harun Tarduş'a bin selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni seven dostun Volkan Kızılyel. T1B3'te yatmakta olan aslan abim Yasin Akçay radyo başına. Her karanlığın ardından bir güneş doğar. Sen bitti dediğin anda Allah elinden tutar umudunu. Kaybetme aslan abim. Seni seven kardeşin Yalçın Akçay elbet bir gün. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bursa Orhan Gazi'den Eczacı Ugi. Koça Açık Cezaevi C8 koğuşuna kalan Çetin Yıldırım, Barış Cangül, Muhammed Kılıç, Fırat Şenses, Mehmet Emin Arıcı, Berke Çelik, Zafer Çınar, Resul Yalınsu, Metin Belge selam olsun. İyilik iyidir. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Şakran Kadın'da yatmakta olan Ebru Çağlar, can dostuma Metin Işık'tan Aydan Güzel çalar mısın abi? Merak etmesin, her şey çok güzel olacak. Can dostu Umut Sevingil, aleyküm selam Umut kardeşim. Şakran T2 A1 koğuşundan, Çam Dibinden Ati'den Eyüp Gürgür, Kandereli Hasan Maden, Doğukan İrin, Halis Gül, Atakan Koçak isimlere şarkı armağan ediyorum. Sayfamızı yenileyelim. Bir tane daha sayfamı açalım. Murat abim iyi akşamlar, ben İknur Muzo, sağ ol kardeşim benim. Şakran Kadın Kapalı, B5 koşuna yatmakta olan Aslı Poyraz radyo başına. Çiçeğim, iki gözüm, ya güzel günler bizim olacak ya da güzel kimsenin günü olmayacak. Unutulmayan ciğerim, ablam seni seviyorum, özgürlüğe değil özgürlüğümüze. Selamünaleyküm Murat abi, Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, B2 koşulan Ercan Tekdemir. Aleyküm selam Ercan kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olduğumuz Mehmet Aydın kardeşime bin selamlar. Acu kardeşlere de bin selam olsun. Yemek ortaklarım Şahin Baran, Cantaş Demir, koğuşumda bulunan tüm diğer arkadaşlarıma bin selam olsun. Şerefli yatan herkese Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı hepsine armağan olsun. Sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar dayanırsa o kadar keskinleşir. Vallahi Ercan, yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Bir kez daha sayfamızı yenileyelim.

Buradan Menemen'den kalplere giden yola selam olsun. Bugün can dayım Sinan Dağ'ın doğum günü. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, en kısa zamanda özgürlük getirsin. Seni ama çok seviyoruz. Murat abimize ve tüm radyo dedikinlere de teşekkür ederiz. Gelsin şimdi Eyüphan, 3 gecedir yatamadım. Nereden vuruyor ha? Vallahi var o şarkı listede, aldım ben. 39-69'da bugün şarkıların birçoğunu, hatta dinledikleri de şarkılar, operatör üstünden yazılan mesajlar içerisindeki şarkılardı. Çalacak olanlar da şarkılar ama tabii artık not almıyoruz çünkü zaman yetmiyor. Ama var, 3 gecedir yatamıyorum, var, kardeşimize de gitsin. Ben Gamze Gökçan, B9 koğuşuna bulunan güzeller güzeli kardeşim Nurhan Gökçan radyo başına. Bacım nasılsın? Allah izin verirse çarşamba günü yanındayım. Seni çok özledim. Esina yanımda, havuzdan çıkmıyor. Beni deli ediyor, kapkara oldu. Laf dinlemiyor bacım. Aynı sen. Melinda Kuşadası'nda tatile gitmiş. Keyfi yerinde, bizi merak etme. Hepimiz çok iyiyiz. İrem'in annesi Emine ablaya sürekli konuşuyoruz. Bu arada İrem Erdemir ve tüm oda arkadaşlarına selam olsun. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Değerli sevdiğim Mine Kitmen. Hayatımı süsleyen güzeller güzeli prensesim. Kavuşacağımız günlere çok az kaldı. Seninle kavuşmayı beklemek çok güzeldi. Seni seviyorum. İyi geceler. Selamun aleyküm Murat abim, iyi yayınlar. Ben Mustafa, yüz yüze aleyküm selam Mustafa kardeşim. Abi sizin aracılığınız ile sevdiğim abilerime, kardeşlerime seslenmek istiyorum. Şakran T1 Derli'de yatan değerli dostum Mert Kahraman Kral kardeşim Eko. Kahraman Ekürüm Osman Karakalpak koğuşunu bilmediğim Can abim Fatih Özışık Aslan abim Çiko Gürkan Can kardeşim Engin Kaya Namıder Parlak. Bu abilerime kardeşlerime çok selam ediyorum. Ali Güneş. Cezaevi sabrı öğretir ama sevgiyi azaltmaz, duvarlar yüksek kapılar ağırdır. Yarım gelen mesaj Mustafa kardeşim. Ben Karşıyaka'dan Menekşe Biter. Belki koğuşuna yatmakta olan kızım İrem Özkan. Doğum günün kutlu olsun sarı papatyam. Allah uzun ömür versin. Bir dahaki doğum gününde inşallah bizimle olursun, özgür günlere kavuşman. Dileğiyle Cengiz Kurtoğlu. Bu doğum gününü sensiz kutladığım şarkısı sana gelsin güzel kızım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım ben evdeyim, sensiz ne kadar iyiyim diyebilirim bilmiyorum ama sen üzülme olur mu? Çok özür dilerim, kırdım seni, çok pişman oldum, toparlayacağım söz veriyorum, o düşüncelerimi sileceğim kafamdan, yeri gelir sana kızarım, yeri gelir kırarım ama ikimiz de biliyoruz seni benden daha çok kimse sevemez, nefes aldığım sürece söz veriyorum seninleyim, ben bir seni bilirim bir de adın geçince sıkışan kalbim, lütfen hep hayatında ol, seni çok seviyorum her şeyim. Yaprak Çara Kırya, Minoş'undan Ebru Yaşar, öldüm sahiden çok özledim sevgilim. Ben Efe Hep Özdeş, İkinol'da olan Aslan kardeşim Nuri Erdem'e ve tüm koğuşa selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Mehmet Bedir, İkinol'da yatan biraderim Nuri Erdem'e ve tüm koğuşa selam olsun elbet bir gün. İkinol'da yatmakta olan kardeşim Nuri Erdem'e sevgi ve hasretimi dile getiriyorum. Az kaldı, biraz daha sabır. Şunu açalım. Ben Çimentepe'den Yasemin Aşık. Şakran Birinol'da bulunan Yusuf Aşık radyo başına. Dostum Yusuf, evde bir sıkıntı yok, biz iyiyiz, sende bir sıkıntı varsa seni seviyorum dostum Yusuf, Allah'a emanet ol Hacı Koca, gözü karam şarkısı armağan olsun. Ben Çimentepe'den Kevser Aşık, Birinol'da bulunan babam Yusuf Aşık ve abim Özkan Aşık radyo başına. Bizim kıymetli reislerimiz az sabır, özlenen ve beklenesiniz. O güne sizin için de doğacak. Allah'a emanet olun. Salih Tepeli Sabret Mahkumum şarkısı Özkan abime armağan olsun. Ben B7 koğuşundan Dilo Biter. B2 koğuşundaki derlim İrem Özkan. Doğum günün kutlu olsun. Can parçam, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni bugün özgür günlerde yan yana ve ailenle kutlaman dileğiyle. Dodo, tedirginim sana armağan olsun. Seni seven kardeşin Dilo Biter. Biz B7 koğuşundan Dilo Biter, Özge Kırtay, B2 koğuşundaki İrem Özkan radyo başına. Doğum günün kutlu olsun, kalbimin güzelliği bir ömür boyu kaderine vursun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Anaların gülü Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Şakran Kapalı A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt.
Buradan senin aracınla Menemen D4 Koşnihat Bakta olan benim canım kocam Bozkurt Özkurt radyo başına. Aşk ikimizin çok değerli olan işlemlerini başlattım. Seni çok seviyorum bir tanem. Sevinçek'ten hiç pişman değilim, bizim için çalar mısın Murat abim? Bak demek ki doğruymuş. Aklımızda öyle kalmış Bozkurt kardeşim. Evet. Ben T1B18'den Halil Karagöz kadın kapalı C11'de yatan değerli eşim Emine Karagöz mektubunu aldım. Eline sağlık. Seni seviyorum. Kendine dikkat et. Güneş hiçbir ilişkinin üzerinde sürekli parlamaz. Fakat iki insan bir şemsiyeyi paylaşarak fırtınaları birlikte atlatabilirler. Uygar Donay'dan kanım kurusun derlime gelsin. Murat abi şakran kapalı A5 koğuşundan Seda Canbaz. Canım ablam Nezahat resimci başta olmak üzere. Can ablam Yasemin Başaran Özkurt ve bacım Dilara Pekcan. Akabinde canım ablam Nezahat resimcinin anlatmakla bitiremediği Muhammed

Emin Avunca kardeşim. Can ablamın kıymetlisi Bozkurt Özkurt kardeşim ve bacımın ilk aşkı Recep İvro. Bu derlere selam eder. Bu gece çalan bütün şarkılar bize armağan olsun. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı Combir'de bulunan Emine Karagöz radyo başına. İnşallah her şey güzel olacak. Senin gönlünü ferah tut. Ozan ve Fırat kardeşimin selamları var. Bugün Yağmur'la konuştum. Güzel geçti konuşmamız. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı bize gelsin. Halil Karagöz. Murat abi, şarkıdan kapalı A5 koşuna yatmakta olan arkamdaki yıkılmaz dam canımın cananı annem. T4B1'de yatmakta olan Muhammed Emin Avunca aslan abim benim. Kıymetlilerim, en kısa sürede yanımdasınız. En yakın zamanda tekrardan eski günlerimizdeki gibi olmak dileğiyle. İkinizi de çok seviyorum. Selam Murat abim, ben şakran kapalı A5 koğuşundan Nezahat resimci, aleyküm selam kız kardeşim. T4B1'de yatan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Aşkım, görüşmek niye nasip olmadı? Haftaya inşallah seni çok özledim. Bana istek falan da gelmedi. Sadece kız arkadaşım attırdı bizi. Başka da benim adıma istek gelmedi. Ben de dinliyorum. Sen de düzgün dinle. Seni çok öpüyorum. En yakın zamanda tekrardan beraberiz. İnşallah can eşim. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı geceler. Ben Sercan Eroğlu, aleykümselam kardeşim benim. T4A12'de yatan koğuşun adaletini sağlayan Mert Eroğlu ve değerli kardeşlerim Yusuf Turan, Cihan Görür, Meto Sanchez, Ercan Barlak, Mazlum Doğan, kıymetli abimiz Murat Bozkurt'a selam olsun. Enver Yılmaz'dan can çiçeğim armağan ediyorum. Ben Sercan Eroğlu, hayırlı geceler dilerim. Murat abi, B9'da bulunan Aleyna ben. Ümit radyo başına. Evet, ben Canan Güneş'le nikah kıydım. Ben Canan Güneş'i çok seviyorum. Varım yoğum odur. Sen aramıza girme, o kadar. Vallahi böyle bir mesaj okudum, anlamadım. Yani. Ben Yusuf Pinik, T1B18 olan abim Berhan Azsever. Nasılsın, iyisindir inşallah abim. Geçen günler abi kardeşliğimizi daha da çok perçinliyor. Her zaman aklımızda, yüreğimizdesin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kendine çok iyi bak. Ben Yusuf Pinik. Henüz koğuşunu öğrenemediğim abilerim Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dülek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl mesajımı dinleyen abi kardeşlere çok selamlarımı iletiyorum. Yusuf Pinik ben. Ben Menemen A15'ten Zana Gezer. Değerli büyüğüm Sinan da bugün doğum günü. Sinan dayım der ki Marifet Leyla'da olsaydı herkesi Mecnun yapardı. Dayıma seslenmek istiyorum ki Leyla'ya kavuşmaktan vazgeçtik. Doğum günlenişten duygularımızı da kutluyorum nice senelere. Seni seven Zana Gezer. Murat abi, B9'da bulunan Bahar Zengin radyo başına. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar da kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın ablam. Hüseyin Kağıt'tan ya güldür ya öldür şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Şakran T1B9 koğuşuna yatan canım kanım her şeyim. Biricik oğlum Nurullah Özkan. Canım yarım, sakın hiçbir şeyi kafana takma kuzum. Her şey daha güzel olacak annem. Aslan kafeste durmaz paşam benim. Seni çok seviyorum aslan parçam. O şimdi mahkum, sevdiklerinle şarkısı kuzuma gelsin. Arkadaşı Bucalı Alperen'e de gelsin. Güneş doğdukça özgürlüğün temsilidir. O güneş sana da doğacak elbet bir gün annem. Kardeşlerim, bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

İki güzel şarkı sonrası hemen kaldığımız yerden devam. Ben hemen TTP kapalı ceza infaz kurumunda yatan sevgilim canım Raşit Atanan. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mesafe

Kadar sevgimize engel değil, umudunu yitirdiğin yerde kaybetmeye başlarsın. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Ebru Gündeş'ten Beyaz. Ben Menemen A15'ten Zana Gezer. Derdi büyüğüm Sinan Dağ'ın bugün doğum günü. Düştüğümde ayağa kaldıran, sıkıldığımda sırdaşım olan, iyiken arkamda dağ gibi duran Sinan Dağ abim, sana ve sevdiklerine nice özgür yıllar diliyorum. Seni seven yeğenin Zana Gezer. Ben T4B10'dan Hasan Özyaşın, yani Efo. Kadın kapalıda bulunan biricik eşim, sonsuz sevdam, sonsuz aşkım, sonsuzluğum. Sen bana Yaradan'ın verdiği en büyük mükafat, en büyük hediyesin. Bugünler bitecek, oğlumuz sen ve ben güzel yarınlara uyanacağız. Yarınlar bizimle. Sesini duymak kadar, yüzünü görmek kadar, ellerini tutmak kadar benim için önemli olan başka bir şey yok. Seni seven eşin Efon. Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatan sevgilim canım Raşit Atan'a, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mesafeler sevgimize engel değil. Umudunu yitirdiğin yerde kaybetmeye başlarsın. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Abi Ebru Gündeş'ten Beyaz şarkısı armağan olsun. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül. A5'te olan Diyarbakırlı Şikom. Beni dağlara yıkamaz da bir sözüne yerle bir olurum. Beni kurşunlar öldürmez ama sana delik deşik olurum. Azrail kesinceye kadar nefesimi seveceğim seni. Murat abi, Şikom'a Hakan Taşan, Nidem şarkısını çalar mısın? Radyo başında bekliyorum. Kurtul benden abi. Sana da iyi yayınlar, selamlar. Abilerin hası. Çık da öyle kurtulalım Ayşegül. İnşallah, inşallah. Allah herkesi ailesine, sevdiğine kavuştursun. Ben Efe Ar, buradan 3 nolu T-tipi kapalı ceza infaz A9 koğuşuna yatan Suat Akbalık ve Doğukan Madenoğlu. Öncelikle selamun aleyküm. Hazar Yıldız, bilsen size armağan ediyorum. Cezaevi 4 duvar bir kapısı var. Hakimin bir kalemi 40 değil, yazan bir katibi var. Takılan kelepçe saat değil, ayarı var, yılları var, unutma. Her mahkumun bir tarihesi var, elbet o güneş size de doğacak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T3A13'te yatan derli abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Civan Onurdaş, Barış Ercan, Aykut Polat, Sercan Bülbül, Ömer Elmastaş. T4'te yatan abim Suat Konuk, dostum Altan, Dursun Mahsun, Oğuz Aslan, kardeşim Mevlüt Saymaz. Aydın E-tipinde yatan Zafer Aslan, bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya, dosta düşmana karşı şarkısı. Yarım gelen bir mesaj Mert kardeşim. Menemen T-tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatan sevgilim canım Raşit Atan'a, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mesafeler sevgimize engel değil. Umudunu yitirdiğin yerde kaybetmeye başlarsın. Umudunu hiçbir zaman kaybetme abi. Ebru Gündeş'ten Beyaz armağan olsun. C9'da yatmakta olan ablam Sudenaz Karadaş. Canım ablam, nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi sorarsan neyiz? Bizim çocukların hepsinin selamı var. Reis her yerde aslan gibi diyorlar. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Şükür. Sen kafayı bize takma. Annem seni çok seviyor. Canım Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Murat abi yayınlar. Ben İrem Şakran, kapalıda yatmakta olan iki gözüm Baran Kaçmaz. İyi akşamların olsun bir tanem. Dışarıda hayat devam ediyor olabilir ama benim aklımda, fikrimde seninle. Kaldığın o odada bugünler geçecek, yan yana olacağımız günü sabırla bekliyorum. En karanlık gecelerin bile bir sabah var. Sen yeter ki içindeki umudu eksik etme. Ben burada senin için, bizim için dimdik duruyorum. Bedenlerimiz ayrı olsa da gökyüzümüz aynı. Sen oradan bak, ben buradan. Bir gün aynı. Yarım gelen mesaj kardeşim benim. Menemen T-tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatan sevgilim canım Raşit Atan'a, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mesafeler sevgimize engel değil. Umudunu yitirdiğin yerde kaybetmeye başlarsın. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Işıkkent'ten Muhammed Çetin. Başta Can abim Murat Orak olmak üzere Şakran'da yatmakta olan Yunus Çoban abim. Menemen C2 koğuşuna bulunan abim Turan Afşar, Ekrem Bölük. Kardeşlerim Murat Altun'da, Ömer Cengiz Yüksel, Latif Can, Doğan Harun Güven. Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yenim, Batuhan Başar'a. İsmini saymadım dostlara Ozan Manas'tan Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan ediyorum. Özlenen ve beklenensiniz elbet. Bir gün özgürlük sofralarında birlikte görüşmek. Yarım gelen bir mesajımız. Hemen sayfamı yenileyeyim.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Işık Kent'ten Muhammed Çetin, başta Can abi, Murat Orak olmak üzere şakranda yatmakta olan Yunus Çoban abim, Menemen C2 koğuşuna bulunan abim Turan, Avşar Ekrem, Birlik ve kardeşleri Murat Altunda, Ömer, Cengiz Yüksel, Latif Can, Doğan, Harun Güven, Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yenim, Batuhan Başar'a, ismini sayamadım dostlarıma Ozan Manas'tan Ya Musalla Ya Mahpus şarkısını armağan ediyorum. Özlenen ve beklenenseniz elbet bir gün özgürlük sofralarında birlikte oturmak dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Aykut ben, kadın kapalı yatan, başımın tatlı belası, gönlümün sultanı Melisime. Sevgilim nasılsın, iyisindir inşallah, beni merak etme, iyiyim, çalışıyorum, işim çok güzel, seni çok seviyorum, aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar, gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu. Özlenen beklenensin hatunuma Koray Avcı'dan, aşk sana benzer çalarsan sevinirim abim. Ben C9'da olan arkadaşım Sudenaz Karadaş, ben Çimentepe'nin Nisanur. Güzel merhametli arkadaşım Sudem, orası sana yakışmadı, aslan kafeste tutamazlar. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Çınar'ın sana çok selamları var. Seni çok seviyormuş, aklı kalmasın diyor, kendine çok dikkat et güzel arkadaşım. Özgür günlerde görüşmek üzere, hoşça kal. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2'den Muhammed Yüzbaş. Aleykümselam Muhammed kardeşim. T26 koğuşuna bulunan Diyarbakırlı dostum Doğanay Devrim ve Sökeri Keko dayımıza selam ediyorum. Ayrıca dostum Diyarbakırlı Doğanay Devrim'e Aynur Polat'tan senin için 15 sene yatarım şarkısını armağan ediyorum. Murat abi sana da selam olsun, kolay gelsin. Aleykümselam Muhammed, sağ ol kardeşim benim. Menemen TTP kapalı ceza infaz kurumunda yatan sevgilim canım Raşit Atan'a seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mesafeler sevgimize engel değil. Umudunu yitirdiğin yerde kaybetmeye başlarsın umudunu. Hiçbir zaman kaybetme. Ebru Gündeş'ten beyaz armağan olsun. İyi yayınlar Murat abim. Ben C16 aşiretinden nazar alınca yanımda bulunan dostlarım Gözde İlbinli ve Sevgi Kavak, Dilara Karakuş, Yaren Baz, Gece Bir Söz. Bugün varsınız, yarın bir ihtimal, bu derler için Tekirdağ babaları gelsin armağan olsun. Murat abim ben C16 koğuşundan nazar alınca yanımda bulunan canım ablam Gözde İbinli ve Nergis Erol, Gece Bir Söz. Masaya koyduklarımız gözden çıkardıklarımızdır. Olcay Karadere ben. Şakran T1 B14'te yatmakta olan tüm kardeşlerime selamlar. Kenan abi bugün gittim mahalle, bulamadım evi. Yarın bilen biriyle gideceğim. T4'te yok, saat 4'te diyelim. Gideceğim, 4'te ara beni. Yalçın abi gidiyorum geliyorum, kimse yok. Güler hala da yine ilgileneceğim. Hepiniz aklımdasınız, ilgileniyorum. Sarı seninle de, senin işi biraz karışık ama bana dönsün evdekiler. Murat abi selamlar kardeşimize, Gülü'den Fark Etmez şarkısı armağan olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yasa gelecek, içiniz rahat olsun. Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatan sevgilim canım Raşit Atan'a seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mesafeler sevgimize engel değil. Umudu yitirdiğin yerde kaybetmeye başlarsın. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık. Seni seven eşin Hakcan Kanık. Seni çok seviyorum aşkım bir tanem. Sen benim canımsın, kadınımsın bir tanem. Ömrümün baharı, kalbimin tek sahibi, vazgeçemediğim tek kadınımsın. İlkim ve sonum oldun. Senden başkasını gözüm görmüyor. Senden başkası da haram olsun bana. Kısa zamanda yanımdasın inşallah bebeğim, aşkım. İnşallah sen de iyisindir. Seni çok seviyorum, sana ve koğuş arkadaşlarına. Gül Ceyda Ayşo, sana tüm ve koğuş arkadaşlarına. Şakran cezaevinde yatmakta olan Emel Madak için seni yazdım kalbime Zara'dan. Tahsin Çankaya'dan sevgilerle. Şakran kadın kapalıda bulunan güzeller güzeli kardeşim Şehriban Fidan, seni çok seviyorum, özlenen ve beklenesin Hece Herdem'den Delal şarkısını sana armağan ediyorum, ablan Nurten Fidan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevşah 7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Yağmur'uma seslenmek istiyorum Murat abi. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bir tanem aşkım ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm elbet bir gün özgür günlerde gelecek. Umut dolu yarınlara seni seven eşin Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. İyi yayınlar Murat abim. Bizim için vefasız alemi söyler misin? Sağ olasın Ünal. Bir ara söylemiştim, muhtemelen duymamışsın.

Bugünlük bu kadar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzeli sizlerle olsun. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik, güzellik diliyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. İnşallah yarın yine aynı saatte, yani saat 7'yi çeyrek geçe huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizler için dinleyebileceğiniz, aslında birçok dinlediğiniz ve bu saatten sonra dinleyeceğiniz şarkıların %85'i SMS üzerinden ilk okuduğum mesajlar içerisinde şarkıları not almıştım. Bilginiz olsun ama diğer kısmında dinleyebileceğiniz tarzda şarkılar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Bu kardeşinize de dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Rabbim rahatlıklar versin hepinize.

yalnızlıktan korktuğumdan. Bilirsin karanlıktan da ürkerim, çocuklar gibi ışıkları yakarım.

öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski, nefes alıp

Sana korkular bıraktım. Bir de yeni başlangıçlar. Bir kendim, bir ben. Bir kendim, bir ben.

girdik bu cehenneme. Acılar hep bende, dertler hep bende. Baltalar durmadı, indi göğsüme. Bak şu devriden hayat ağacı benim. Bir gün beni unut her yalan gibi. Adımı sokakta tükür kan gibi. Oysa yaşadıkça bir çıban gibi. İçinde sızlayan o sancı benim. Terk edilmiş eski bir şehircesine. Sensin o yaşayan can verircesine. Kapılmış hislerine esircesine. Bir zamanlar senin yabancı

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.